Sokakta bir bayramlı durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam

kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Adam gibi yürekli ol. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalancı de, unuttum de, aldattım de. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Dünya depremlerle sarsıldı. Venezuela'nın kuzeybatısında önce 7,2, 40 saniye sonra ise 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı. Aynı saatlerde Japonya'nın Honsu Adası'nın doğu kıyısı ise 6,9'luk depremle sarsıldı. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Venezuela'nın geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez ise ard arda gelen güçlü depremlerin ardından olağanüstü hal ilan etti. ABD Başkanı Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyduğu için katılacağını söyledi. F-35 ve jet motorlarıyla ilgili de olumlu mesajlar veren Trump, Türkiye'nin istediği gibi satış sürecinin ilerleyeceğini belirtti. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre başkalarına IBAN kullandırarak haksız kazanç sağlayan ancak dolandırıcılık mağduru olan kişilerin cezalarında yarı oranında indirim uygulanması planlanıyor. Van'da 5 yaşındaki çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. İstanbul Beyoğlu'nda 7 katlı binanın zemin katının mutfak bölümündeki duvarda kısmi çökme meydana geldi. Bina boşaltıldı. Avrupa rekor kıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Dün kıta genelinde en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerinde sıcakla karşılaştığı belirtiliyor. Bu kişilerin büyük bölümü Fransa ve İspanya'da yaşıyor. İtalya'da ise bağda kavurucu sıcak altında çalışan 61 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Yeni bir araştırma yaz aylarında güneşe çıkmanın bazı kişilerde D vitamini seviyelerini yükseltmeye yetmeyebileceğini ortaya koydu. Özellikle yaşlı bireyler ve bazı risk gruplarında D vitamini seviyelerinin yıl boyunca düşük kalabildiği belirlendi.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Kışın sıcak kesin, gürültü yok, kafan rahat.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
4: Borusan Next. Bauplast'ta.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var. Yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Scooter deyince vatan.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Efendim günaydın, iyi sabahlar sevgili dinleyenler. İstanbul'da muazzam bir hava. Size böyle bir havadan sesleniyoruz. 7'ye 10 dakika geçiyor. Böyle kardeşim hani 7'de giriyordunuz ya. Allah Allah. Bugün radyo çok cıvıl cıvıl, çok eğlenceli olacak belli. Hocamızın bayıldığı, hastası olduğu bir isim burada. Radyomuzda sevgili Doruk Bezgin burada ve Doruk'un yanında bir prenses daha var. Kim olduğunu söyleyelim mi Sayın Hocam?
1: Evet sevgili Yıldırım, buyurun.
0: Kimdir efendim?
1: Hüseyin'in kardeşi var, Ece var.
0: Ece de burada. Bakalım gün içinde sayımız kaç olacak? 720'leri vurur muyuz?
1: Bakalım, merakla bekliyorsun. kimler gelecek?
0: Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Kıymetli dinleyiciler, uyandıysanız bir işaret verin efendim. Bir işaretinize bakarız. Kimler uyandı, kimler uyanmadı bir görmek isteriz tabii. Hafta sonuna koşar adım. Bugün Perşembe. Haziran'ın 25'i. Haziran bitmedi. Haziran bitmedi ama.
1: Yaz bitti ama. Haziran bitmedi, yaz bitti yaz sevgili bitti. Yıldırım.
0: Buyurun bir Haziran'ı özetleyelim Sayın Hocam. Mutluluklarımız mı vardı, hüzünlerimiz mi vardı? Ne vardı Haziran'da?
1: Haziran'ın bitmemesinin en baştaki sebeplerinden bir tanesi. Ana sebebi nedir biliyor musunuz
0: Dünya
1: sevgili?
0: Kupası.
1: Hayır değil. Maaşı Mayıs'ın 26'sında almamız.
0: Doğru söylüyor. Evet. Erken yattı maaş.
1: Erken yatan maaşın başını dolayı. Haziran'da kestiler sevgili.
0: Doğru, çok doğru vallahi.
1: Kurban Bayramı'nın erken girdiği, Kurban Bayramı'ndan dolayı maaşlar şirketimiz tarafından erken yatırıldığı insanlar kurbanlarını kessin, bayramda cebinde para kalmamış olmasın diye çok sağ olsunlar düşünceleri düşün. Ama
0: işte burası çok önemli.
1: Bu Haziran 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 5 oldu,
0: geçmedi.
1: 10 oldu, bitmedi. Geldik Haziran'ın 25'inde. Bakıyoruz maaşa kaç gün var. Bugünü sayma, hafta sonunu sayma, yarın hadi say 26. 3 gün.
0: Bu ay kaç çekiyor?
1: Bu ay 30.
0: 30 çekiyor.
1: 30 çekiyor.
0: Bir şey kalmadı.
1: Bir şey kalmadı, 30 çekiyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Temmuz ayına giriş yapıyoruz.
0: Hadi inşallah.
1: İnşallah.
0: Buradan söyleyeyim.
1: Ne söylüyoruz çok önemli, Dünya Kupası'nda yokuz.
0: Bunu söylüyorum, bu önemli. Şu anda bir maç var değil mi? Oynanan bir maç var şu anda.
1: Canlı mı o? Canlı galiba.
0: Canlı. Yok tekrarmış.
1: Tekrar mı? Göremiyorum.
0: Tekrarmış. Evet tekrar.
1: Olabilir, canlı maçlardı çünkü saatler çok enteresan olduğu için sevgili
0: hocam. Hocam neler var olabilir söyleyeyim ben sana. Bıh var. Bıh'la Kat. Katar galiba sağdaki Katar.
1: Katar'dır.
0: Katar'la
1: Bıh nedir?
0: Bosna Hersek mi acaba?
1: Bıh. Allah Allah.
0: Bıh. Bilemedim.
1: Ben de bilemedim
0: Bıh'ı.
1: Bilemedim. Çok değişik kısaltmalar var sevgili Yıldırım ya.
0: Evet ya.
1: Katar'la Bosna Hersek. Bosna Hersek 3-1 kazandı. Spoiler vereyim mi?
0: Zaten tekrar bilen biliyordur.
1: Öğrenmişlerdir.
0: Bakayım uyanmışlar mı? Tavan enerjimle günaydın gelmiş.
1: Günaydın.
0: Antalya burada.
1: Antalya günaydın.
0: Bursa burada çocuklar.
1: Bursa hoş geldin.
0: Samsun gelmiş.
1: Günaydın Samsun.
0: Ataşehir'i görüyorum.
1: Haydi bakalım
0: Ataşehir. İzmir var. Kocaeli'yi gördüm.
1: Günaydın.
0: Kocaeli.
1: Stuttgart geldi günaydın.
0: Derince.
1: Günaydın.
0: İnce derince.
1: Seni görünce.
0: Aklım gidince.
1: Seni sevince. Canım benim derince. Adana günaydın.
0: Günaydın.
1: Belçika günaydın.
0: Günaydın.
1: Denizli günaydın.
0: Günaydın.
1: Kırklareli günaydın.
0: Günaydın.
1: Antalya günaydın.
0: Günaydın.
1: Eskişehir günaydın.
0: Günaydın.
1: Ankara, İzmir günaydın. Hey maşallah gel.

0: geldi gelmişler. İni vazit girdi vız.
1: Kendine gel artık.
0: Konya tamam. Okunmadı Fatih Bey. Konya. Tamam. Hamburg'da tamam. Geldi sevgili Yıldırım. Tamam, Bilecik bitir geldi.
1: Artık. Bitir
0: geldi.
1: Artık.
0: İnanılmaz olaylar. Çaya geçelim, çorbaya geçelim.
1: Tamam da kanka.
0: Ne ala?
1: Şarkı. Sorsan şarkı.
0: Ay, varsa bizden iyisi, o da bizden birisi.
1: Tamam artık. Sevgili dinleyiciler, bugün aşure günü. Allah kabul etsin diyelim.
0: Allah kabul etsin.
1: Çok mutluyuz. Dün biz ilk aşurelerimizi şirkette yedik. Bugün de herhalde komşularımızdan öyle zannediyorum ki aşure gelecek. Çocukluğumuzun kokusudur, çocukluğumuzun yiyeceğidir aşure. Çok severiz. O kadar şeyin bir araya gelip o kadar güzel bir şey ortaya çıkması.
0: Enteresan bir şey ortaya çıkartıyor. Şeydir.
1: Hikayesini bilen biliyordur. Bilmeyenler de bence bir baksınlar. Çoluk çocuğuna öğretsinler tabii yani. Aşure nedir, neden vardır, onun içindekiler niye bu kadar çok fazla filan gibi. Çocukluğumuzdan beri bayıldığımız günlerden bir tanesidir. Bizim aşure ile ilgili çok güzel hatıralarımız da vardır.
0: Vardı.
1: Komşulara gideriz, götürürüz değil mi sen?
0: O komşu sana getirir, sen komşuya götürürsün.
1: Bir bir.
0: Bir bir yani.
1: Aslında herkes kendi bildiği ise yani oluyor.
0: Gerek yok.
1: Ama buradaki yani, olay zaten
0: paylaşım yani.
1: Paylaşım.
0: Ben sana
1: paylaşım
0: verdim, sen bana verdin. Birbirimizin halinden anlayalım hesabı.
1: Evet, hesabı bu.
0: Hesabı.
1: Oğlum yayındasın, yayında.
0: Özür dilerim.
1: Diline dikkat et biraz.
0: Özür dilerim.
1: Paylaşalım hesabı. Bu ne bu? Bu ne biçim bir dil?
0: Akşamdan dil bozukluğum kalmış. Sabah rotunu çekememişim.
1: Keserim o dili bir daha vallahi şey yapamazsın.
0: Yapmayın, onu çok üzülürüm bak.
1: Allah Allah.
0: Şu hareketi evet yapamadım ama kendimi kötü hissediyorum.
1: Bugün aşure günü, var mı aşure yapan ya da komşusundan aşure alan, kapısı tıklatılıp getirilen böyle bir ilk karşılama vardır biliyorsunuz. Kapı açıldı.
0: Aa, merhaba.
1: Mesela kapı, ben sana aşure getirdim.
0: Tamam,
1: İlk
0: tamam
1: karşılama vardır.
0: Tamam. Geldim.
1: Meltem abla aşure gönderdi annem.
0: Geldim kuzum. Çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin kuzum
1: sağ ol,
0: benim.
1: Sağ ol,
0: oh,
1: şöyle.
0: Maşallah çok şunu güzel yapmışsınız. Evet, ellerinize sağlık.
1: Kemal amcam içeride mi?
0: İçeride, içeride.
1: Afiyet
0: dur, onun
1: olsun.
0: Kilidi alayım. Bekle bir iki dakika bekle.
1: Bekliyorum.
0: Bekle iki dakika.
1: Bekliyorum.
0: Öyle ben de bekliyorsun değil
1: bekliyorum,
0: mi?
1: Bekliyorum Eltim ablacığım. Sorun yok.
0: Tamam. Al kızım şu da.
1: Ya hayır hayır.
0: Al, ben de aşure yapmıştım.
1: Hayır, ne gereği var
0: olur
1: ya?
0: Olur mu ya? Ben de yaptım. Birbirimizinkine bakacağız, sonra not vereceğiz.
1: Tamam, alayım şöyle
0: al,
1: o zaman.
0: Al.
1: Evet, sağ ol ablacığım. Evet. Teşekkür ederiz.
0: Bizim 250 TL.
1: Parayla mı? Ne, anlamadım.
0: Bizim dükkan var ya, oradan bunlar.
1: Siz parayı aldınız.
0: Ha, ben aldım, satıyorum. Hadi. Satıyorum. 200 aldım, 250'ye veriyorum.
1: Allah bereket versin.
0: Annene söyle, göndersin kuzum.
1: Kuzum.
0: Sen de yoktur. Herkesin aşuresi güzel olmuyor. Tabii yani o lezzet başka bir şey.
1: Aşurenin içinde en sevdiğinizi soralım.
0: Abi bakalım, ben dün gelecek. 15 bin adet ürettik diyor. Herhalde Recep.
1: Ay maşallah.
0: Fabrikasyon.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Aşure'nin içinde en sevdiğiniz ne diye sorduk. Susam fıstık yazan var. İncir olmasın yeter diyenler var. İncir sevilmiyor. Aşure dedin evde yapılmaz, komşu getirir diyen var. Herkes mantığı güderse peki... Kim yapacak
2: bak? En güzel aşure nedir sevgili Yıldırım?
1: Nedir?
2: Öğrenci evinde gelen aşure.
1: Ay.
2: Kapıyı bir açarsın
1: yaşayın
2: değil
1: hocam,
2: mi? Teyze gelir diyor teyze. Teyze getir. Evde kaç kişisiniz oğlum der. Normalde ikisindir, 6 kişiyiz ablacığım dersin. Ne? Üçer kağıt.
1: Çok güzeldir o ya. Aşureyi çok severim ama içinde en çok kayısıyı severim diyor.
2: Ben birazcık sevgili Yıldırım şey taraftarıyım içinde. Hepsi güzel oluyor da portakal birazcık işin rengini değiştiriyor gibi kabuğuyla beraber. O hafif böyle tatlımsı, ekşimsi.
1: Bravo,
2: tat
1: yaşa,
2: var ya
1: yaşa,
2: dengeliyor bence
1: yaşa.
2: Portakal dengeliyor.
1: Badem seviyorum diyen var.
2: Badem, portakal kabuğu, buğday. Tabi buğday zaten olmazsa olmaz, herkesin koyduğu.
1: Abi incir kimse sevmiyor sayın hocam, fark ettiniz mi?
2: İncir niye karart? Çünkü onu karartmadan yapabilmek önemli sevgili Yıldırım. İncir tabi onu önemli. Bazı tüyoları var, ufak tefek hareketleri var. Onu akşamdan süte yatırıyorsun, bekliyorsun.
1: Çok çok uzun işleri var.
2: Uzun işleri var, öyle incir herkes de kullanamaz. Belki o yüzden kuru incir, kuru üzüm.
1: Aşure en güzel ekşen nar taneleri.
2: Nar.
1: İmza.
2: Nar güzel.
1: Nar abi,
2: kaju,
1: nar.
2: Kaju diyen var. Kaju. Zenginler geldi.
1: Sen hoşum. Nedir yavrucuğum en sevdiğin?
3: Fındık çok severim içinde.
1: Kilo verdikten sonra mı? Yoksa hep mi? Hep böyleydi.
3: Hep fındık. Nohut, fındık.
1: Fındık. Ben nohut, nohut
3: onları
1: da güzel.
3: Onları seçerim böyle, evet.
2: Linç gelmeyecekse ben sevmiyorum diyor. Niye linç gelsin ya? Yani...
1: Aşure mi sevmiyormuş?
2: Ya, hiç sevemedim
1: canım,
2: diyor ya.
1: Niye linçliyeni başlıyor?
2: Yok ya, yani yazıklar olsun.
1: Allah size be. Tövbe. Tövbe. Yok linç diyecek halimiz yok, saygı duyuyoruz ama.
2: İnsan başka sebeplerden sever bir kaşık yer ya. Yok linçlemeyiz de.
1: Linçleme yani... değil de yani ayıptır ya. Vallahi ya şurayı da sevmeyene de
2: yazık puh ya. Ya bu memleket nasıl insanlar yetiştiremedi?
1: Gerçekten abi
2: ya.
1: Örfüne, adetine, annelerine
2: bir kadar. Ya, bir
1: eleştirme yok ya. Asla eleştirmeyiz.
2: Asla herkesin fikrine saygı duyuyoruz.
1: Saygı duyuyoruz ama bu da doğru bir şey değil yani.
2: Aşureyi sana ya.
1: Ne demek aşureyi sevmiyorum
2: öyle
1: ya.
2: Öyle bir şey olabilir mi ya?
1: Oldu, aşure de seni sevmesin. Böyle ayrışalım.
2: Herkes ayrışsın mı toplumda fındıkla? Leblebiyle fındığı ayırabilir misin?
1: Ayıramazsın abi.
2: Kuru üzümle kuru inciri ayırabilir misin?
1: Ayrı asla.
2: Aşureyi nasıl sevmiyorum diyebilirsin
1: ya? Sevmiyorum dedi
2: herkesin
1: adamı.
2: Herkesin fikrine saygımı sonsuz.
1: Bu sosyal medya etkisi, ben sana
2: bunlar
1: söyleyeyim.
2: Bunlar hep etki. Bu karışık. Yani. Yok her şey var. O kadar şeyin içine girdiği yemek mi olur?
1: Ama eleştirmiyoruz.
2: Yazıklar.
1: Onu söyleyelim.
2: Saygı duyuyorum.
1: Nar aşureyi zirveye çıkartmıyor mu diyor.
2: Kesinlikle.
1: Nar,
2: üstünde
1: nar
2: hareket
1: başka.
2: Yapıyor ya. Üstünde hareket
1: nar
2: yapıyor.
1: Başka, gerçekten.
2: Abi kuru fasulye neden diyor. Abi baklagil önemli orada. 12
1: tabii.
2: Adet en az bir baklagil önemli orada.
1: Tabii.
2: Kuru fasulye önemli.
1: Tabii.
2: Aşure dediğim bembeyaz olmalı beyler diyor. Biraz esmer. Hap çok hafif diyor sarımsılığı.
1: Değil mi hocam?
2: Çok hafif. Beyaz olunca da şey hissi veriyor insana değil mi? Çok temiz bir yerde yapılmış.
1: Evet, o yani, havayı veriyor.
2: O açık renklilik temiz hissi veriyor. Bazı yerlerde pekmez de koyuyorlar içine. Daha böyle koyu oluyor ya. O zaman bir can sıkıcı görüntüsü olabiliyor mesela bazı insanlar üzerinde.
1: Ay canım çekti şu an ya.
2: Aşure sevmeyen de defolsun gitsin yani. Ya eleştirmiyorum.
1: Yok, ben de asla yani şey yok.
2: Yargılamıyorum.
1: Şey yok yani. Ama yani aşure de sevilir bir şey yani. Aşure sevmeyen de pizza falan seviyordur. Ben de
2: hamburgerdi. İnciri sevmeyen.

0: Efendim kısa bir ara, ara dönüşünde çalacağımız şarkıyı da aşureyi her türlü gömenlere...
1: aşure sevdalılarına.
0: Aşure sevdalılarına nasıl olursa olsun beyazı siyahı her türlü gömerim diyen... O aşurenin suyunu kaşıkınan, özellikle suyunu alan, ağzında eriten aşure fanlarına armağan ediyoruz. Şu anda canımız hayvan gibi aşure çekti.
1: Bak, şu an gelse bak yemin ediyorum
0: gömerim.
1: Seninle konuşurken yerim, öyle yerim.
0: Ben de yerim.
1: Öyle yerim.
0: Ben
1: de yani. Yerim. Ağzımda aşureyle konuşurum.
0: Aşure sevmeyen bizden değildir gibi bir şeyi asla söylemeyeceğiz elbette. Asla selam şey var de. Sevmeyen var
1: tabii
0: ama
1: ki her
0: sevmeyenin de gerçekten Allah yani ben hiçbir şey söylemiyorum.
1: Yani iki cihanda yakası bir araya gelmesin diyenler var, ben öyle demem.
0: Ben de demem, ben asla demem. O demem. Şeye girmem ama hoş da karşılamıyorum.
1: Keşke 3 ayda bir yapsalar bence.
2: Hadi yavrum bir daha vur.
0: Ne güzel olur, ne güzel olur, ne güzel olur. Araya gidiyoruz.
1: Yediysen bizim kaseyi alabilir miyim?
3: Bu bir reklamdır.
4: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevinci.

maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde

0: ve bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

0: Klima istersin, vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen!
2: Geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
5: Kamerayı tespit ettim. Resepsiyonu aradım ben.
6: Evet, evet.
5: Alo.

0: Alo Hakan Bungalov, buyurun.
1: Kemal Bey merhabalar, ben 324 numaralı oda.
2: Merhabalar abi, bir saniye hemen odanıza bakıyorum. Evet şu an odadasınız, görüyorum.
1: Kemal Bey işte ben de onu diyorum. Kamerayı çıkarır mısınız? Burada kamera var, bunun önünü terbiyesiz. Evet,
2: kamera, güvenlik gereği, güvenlik gereği.
1: Olur gibi. Öyle güvenlik mi olur canım, Allah Allah.
2: Neden rahatsız oldunuz ki kameradan?
1: Hayır, onu çıkarın lütfen efendim. Çıplak yatarım ben. Onu çıkarır mısınız lütfen?
2: Yatın, sizlik bir şey yok yani burada.
1: Beyefendi, buraya terbiye, buraya rahatsız.
2: Sizi çıplak yatmaz, beni etkiler. Sizi
1: vallahi değil. Güvenliği ararım, polisi ararım, jandarmayı ararım.
2: Güvenlik benim şu an
1: tek... Polisi ararım, jandarmayı ararım.
2: Şu an üzerinde bir kırmızı ışık görüyor musunuz kameranın?
1: Görmüyorum. Bypass'a mı aldın?
2: Görmüyor değil mi şu an?
1: Görmüyorum.
2: Şu an söndürdüm. Bir saniye. Şimdi yeşil yanıyor mu kamerada?
1: Yanıyor, şu an yanıyor.
2: Tamam, şu an çalışıyor demek.
1: Çalışıyor, evet.
2: Tamam, artık rahat uyuyabilirsiniz. Çalıştırdım.
1: Kapat kardeşim, kapat.
2: Ha, kapatmamı istiyorsunuz.
1: Kapatmanı istiyorum.
2: Kapat onu. Ben soyunacaksınız da açın diye söylüyorsunuz.
1: Ha yok. Kapat onu.
2: Bir de karşıda aynada görüyor musunuz?
1: Aynada da mı var?
2: Aynada da bir onda.
1: Evet, aynanın arkasından yeşil ışık yandı şu an.
2: Şu an onu kapattım.
1: Onu da kapatırsın.
2: Tamam. Eyvallah. Bir de prize bakar mısınız? Prizde de.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Efendim 7.33 İstanbul yol durumu. Ver bakayım çocuğum.
1: Bakıyorum sevgili Yıldırım. İstanbul trafiği %44. İstanbul trafiği %44.
0: Fena değil. Fena değil. Yarın da okullar değil mi artık?
1: Evet bitiyor finito. Sevgili Yıldırım. Finito artık bir yaz tatili aşamasındalar öğrenciler. Veliler de ne düşünüyor bu konuda bilmiyorum. Onlar için de tatil mi?
0: Veliler mesela, için okul başlıyor.
1: Veliler için okulların başlamasına 79 gün kaldı arkadaşlar.
0: Bir şey kalmadı ya.
1: Bir şey kalmadı.
0: Sayılı gün çabuk geçer efendim.
1: Az kaldı.
0: 2025'te Türkiye'den yurt dışına 403.216 kişi göç etmiş. Yurt dışından Türkiye'ye 393.829 kişi
1: neredeyse
0: gelmiş.
1: Kafa kafaya değil mi?
0: Neredeyse hemen hemen. Evet. En fazla göç alan ve göç veren İstanbul olmuş.
1: En fazla göç alan ve göç veren ilimiz İstanbul.
0: Biliyorsunuz birkaç sene önce en çok göç veren...

0: Eren İstanbul'du.
1: Hala aynı.
0: Evet, hala aynı. Hala.
1: En çok göç İstanbul vermiş.
0: En fazla göç eden yaş grupları 20-24. Bir de 25-29.
1: Ortalama 20-29 diyebiliriz aralık olarak.
0: Diyebiliriz. Niye? Evet, diyebiliriz.
1: Bir şey yapmışlar.
0: Gidip gelenler var. Gidip kalanlar var.
1: Bunların hepsinin ortalamasında aşağı yukarı kafa kafaya denk
0: kafa
1: geliyoruz.
0: Kafa kafaya, evet. 403'e 393 diyor efendim. Gidip ne bulamayıp da geliyorlar acaba ya?
1: Aradığını bulamıyor sevgili Yıldırım. Şimdi burada başka şeyler arıyor. Diyor ki ben bu diyor bulamadıklarımı diyor yurt dışında bulurum.
0: Abi İtalya'da en kral hayatı yaşarım diyor.
1: İtalya'da en kral hayatı yaşarım. Bir gideyim İtalya'ya diyor. İtalya beni bekle. Geliyorum ya İtalya diyor. Gecelerimiz gündüzlerimiz birbirine girecek İtalya diyor.
0: Giriyor mu?
1: Alırsan başlıyoruz Roma diyor ilk gün. Aradan geçiyor 2 hafta, 2 ay, 3 ay, 5 ay.
0: Kanka ben dönüyorum.
1: Ben tamam diyor bu kadar.
0: Para bitti kanka. Ben de para bitti diyor geri geliyor.
1: Aşk çeşmesini daha fazla sömüremedik.
0: Diyor. Sağlık olsun diyelim. Geçiyorum.
1: Buyurun.
0: Ondan sonra
1: buyurun sevgili Yıldırım.
0: Ne kadar çok haber
1: vardı.
0: Ya
1: bir tane şey vardı biliyor musun onu ya? Onu dün okumamıştım. Onu okumak istiyorum sevgili Yıldırım. Bu çok iyi. Mersin'den bir vatandaş evinin dairesinin kapısına A4 ile bir çıktığı yazı almış. Bir yazı yapıştırmış. Apartman dairesinde oturan bir abimiz evinin kapısına şöyle. Aynı apartmanın 1. katında da güzellik merkezi var. Şöyle yazmış. Güzellik merkezi alt katta. 2 tane ok aşağı doğru. Zile basmayın ünlem. Birinizi içeri alır.
0: Devamı var mı yoksa orada bir
1: devamı var.
0: Ne diyorsun?
1: Evet devamı var. Küfürle değil.
0: Ha, normal
1: yani. Küfretmemiş sağ olsun ama. Çok da okuyamam hani.
0: Ha öyle. Ben haberi göremedim mi bir onu bir şey yaparsanız.
1: Bir bak belki siz sevgili Yıldırım düzgün bir dille anlatmaya çalışırsınız.
0: Vallahi,
1: belki
0: attı
1: anlatırsınız.
0: Attı mı Senoş'um? Attı.
1: Evet, Senoş
0: attı.
1: Geldi.
0: Şimdi geldi.
1: Birinizi içeri alırım.
0: Evet. Güzelleştiririm demiş.
1: Evet güzel. Yani
0: öyle söylemiş.
1: Sadece güzellik merkezine gitmenize gerek yok. Ben de güzelleştiririm.
0: Sürekli zili basıyorlar
1: muhtemelen demek. Sevgili Yıldırım. Hala güzellik merkezi. Merhaba güzellik merkezine gelmiştik. Adam artık
0: yılmış.
1: Bıkmış.
0: Çok güzel. Bu arada bir mesaj gelmiş. Diyor ki. Arkadaşım evde yatağını toplamaz Almanya'ya gitti tuvalet yıkamaktan bıkmış bir yıl zor dayandı geri döndü diyor mesela. Tuvalet sebep tuvalet.
1: Tuvalet yıkamaktan.
0: Geri dönme
1: Allah
0: sebebi.
1: Allah Allah tuvalet yıkamak bu kadar mı zul gelmiş
0: abi,
1: ona ya?
0: Abi sırf tuvalet için bile ülkede kalınır. Kalınır. O kadar söyleyeyim öyle.
1: Sadece bak minik parmak kadar bir musluk için bile.
0: Kalınır.
1: Kalınır ya sırf onun için.
0: İyiyeceğin de iyiyiz.
1: Severiz yani severiz. Ovala.
0: Evet günaydın sabahın köründe istemsizce felaket.
1: Ne olmuş?
0: İstemsizce ama felaket tatlı gelen kaşıntılar. Ha bize söylüyor.
1: Ha biz kaşıntı mıyız?
0: Öyle diyor.
1: Enfeksiyonel değildir inşallah.
0: İnşallah değildir ama böyle. Şey,
1: normal sinek ısırığı gibi. Hani
0: kalkar geçici. Kalkmaz kaşıdığın bazı bölgeler vardır ya böyle işte belini kaşırsın. Boynun kaşınır mesela sabah.
1: Bende hiç bel boyun yok.
0: Ama kaşınırsın
1: kaşınırım. Değil mi? Göbek deliğim benim.
0: kaşıma gelir.
1: Göbek deliğim çok kaşınır. Nedense.
0: Evet. Canım eşim Derya'mın doğum günü kutlar mısınız?
1: Derya Hanım doğum gününüz kutlu olsun. Happy birthday. Kemal Bey size mesaj attı.
0: Evet bak doğru abi ben de Amerika'ya gitmiştim tanıştığım tüm Türkler tuvalet temizlemeye başladın mı diye sordular. Burada kanun bu diyor.
1: Ha, işe başlama kanunu mu?
0: Tuvalet temizliğiyle başlanır diyor gidilen yerde diyor.
1: Belli ki çünkü Türkler bu işi iyi yapıyor. Tuvaleti iyi temizliyor evet, kendilerinden evet. Bildikleri için.
0: Sabah uyanınca ben de kaşıyor.
1: Kaşınıyor.
0: Kaşınıyor.
1: Kaşınıyor
0: diyor.
1: Kaşınıyor.
0: Bir kaşıma vardır ama sabah
1: vardır
0: kaşıntısı.
1: Vardır abi sabah kaşınması var. Bütün gece yatmışsınız. Gece sinek mi ısırdı ne yaptı
0: ne
1: oldu.
0: Artık. Ay beni yemişler dersin mesela. Of, beni yemişler.
1: Yine yenmişim.
0: Yenmişim valla baksana her
1: başlarsın
0: yeri.
1: Başlarsın kaşımaya.
0: Hırt. Bir de hırt ses de gelir.
1: Abi böyle hırt.
0: Şu hırt.
1: Bak geliyor mu bilmiyorum. Gelmiyor.
0: Gelmiyor. Onu duyuramayız.
1: Daha kuru bir deri lazım ona.
0: Kuru deri.
1: Kuru deri lazım.

0: şunu anlamak lazım. Göç etmenin hayatın en dibinden başladığın bir şey olduğunu anlamak lazım.
1: Kesinlikle yani, öyle sıfırdan.
0: Her şey sütlü tatlı değil diyor, ona göre diyor. Öyle göç edeceğiniz zaman bir düşünün demiş bir dinleyicimiz.
1: Orada her şey sıfır. Gittiğin yer neresi olursa olsun sevgili. Yurt içinde de bir yere değişiklik öyle, yaptığın öyle zaman bile yani.
0: Montella'dan bir açıklama var. Yarınki maçla ilgili evet, halkımızdan destek istiyoruz.
1: Tamam.
0: Çok üzüntülüyüz.
1: Evet biz de.
0: İçimizde büyük acı hissediyoruz.
1: Evet.
0: Evet, futbolcularımız ağır eleştirilerden etkilendi.
1: Doğru, haklı.
0: İşin psikolojik boyutuna bakmalıyız.
1: Bakıyorum.
0: Ya işte anlatmış, söylemiş.
1: Doğru, ne bir şey demiş mi başka?
0: Bir şey konuşmuş.
1: Dişe dokunur yani, bir şey var mı?
0: İşte öyle. Yarın diyor bizi destekleyin diyor.
1: Tamam.
0: Bu arada maçın tekrarıyla ilgili başvurular olduğu söyleniyor. Şu saat meselesiyle ilgili.
1: Yapmamışızdır
0: çünkü
1: herhalde.
0: Çünkü yapmışız.
1: Yapmış mıyız?
0: Öyle, ya öyle bir iddia var, bilmiyorum. Dün okudum çünkü.
1: O iş olmaz.
0: Şu, o saat çalındı yani ya, sahada.
1: Cepçi, Paraguaylı cepçi.
0: Hakemin imajını yerle bir edecek hareketlerde maçın tekrarı oynanıyormuş.
1: Ama kuralmış. Burada çok da
0: öyle... Ama burada iki saat olduğu için hakemin iki saati var. Bu yüzden tekrarı olmuyor.
1: Hakemde bir IQ testi yapılabilir belki yani.
0: Niye?
1: Farkında değil ya konuda saat olmadığını.
0: Ama çok iyi maç yönetti.
1: Çok iyi canım.
0: Çok iyiydi.
1: Hakem iyiydi. Kazanalım diye her şey elinden geleni yaptı.
0: Yaptı ama.
1: Yavrucak.
0: Olmayınca.
1: Olmadı.
0: Kader.
1: Böyle olmayınca da Rabbime sığınmak vardır ya. Çalışmazsın, evet, etmezsin sınava.
0: Ama emeğini bir gösterirsin ortaya.
1: Gösterirsin. Sınavları hiç çalışmamışsın. Allah uygun görmedi. Yok ya.
0: Ama önce bir çaba göstereceksin.
1: Sen bir çalış ya. Bir çalış. Emeğini göster.
0: Evet, evet.
1: Gecenin gündüzüne bir kat bakayım. Allah sana karşılık veriyor mu vermiyor mu?
0: İşte buna da tevekkül deniyor.
1: Ya işte. Onu eksik olanlar da Montella nereden bilecek tevekkülü? İtalyan adam.
0: Yeni bir araştırma. 1990'dan sonra doğanlar önce doğanlara göre daha hızlı yaşlanıyormuş.
1: Asla bak bu yıllardır sevgili Yıldırım konuş, çok yükseldim, kusura bakmayın.
0: İstanbul, buyurun.
1: Asla değil sevgili Yıldırım. Asla değil, neden? Yıllardır konuşuyor ya, bu 80'lerin işte 70 sonları 80'lerin başında doğanlar niye şimdikilerden genç duruyor diye konuşulmuyor mu?
0: Evet.
1: Hep konuşuluyor. Ya bu 80'de doğanlar, 90'ların başlarında doğanlar, 70'lerin sonlarına doğru doğanlar şimdiki nesilden daha genç duruyorlar. Git bak bakayım. Ortaokul mezuniyetlerine şimdi.
0: Bana ne kızıyorsun oğlum? Haber öyle söylüyor ya. Ben mi uyduruyorum
1: sen? Bir saniye konuşacağım.
0: Hayır, bir dakika, elini indirir misin?
1: Sayın delege, bir saniye.
0: Hayır ama ben haber okuyorum burada. Ben uyduruyorum bunu.
1: Buyurun, özür dilerim.
0: Estağfurullah, siz buyurun lütfen.
1: Buyurun.
0: Diyor ki 90'dan sonra doğanlar önce doğanlara göre daha hızlı yaşlanıyor.
1: Onlar Banuş'u görmemişler, Banuş anamızı.
0: Banu Hanım, evet.
1: Banu Hanım'ı görmemişler. Kaçtan sonra git bak bakayım.
0: Oğlum zaten senin dediğini diyor haber.
1: Haber benim dediğimi demiyor ya. Haber diyor ki şimdiki nesil daha genç duruyor diyor. Eskiler yaşlı duruyor diyor.
0: Hayır, öyle demiyor.
1: Yazıklar olsun bana da.
0: Haber öyle demiyor.
1: Vallahi mi? Ne diyor haber? Aa!
0: Sen dinlemiyorsun ki.
1: Ben bugün çok yükseğim.
0: Oğlum sen aklın mı yerinde değil?
1: Çok özür dilerim Fatih Bey. Ben vallahi bak. Ne diyor abi, bir daha okur musun?
0: Diyor ki 90'dan sonra doğanlar.
1: Sonra. 90'dan
0: bak,
1: sonra dediği.
0: Önce beni bir
1: buraya yakın mı sonra dediği.
0: La ilahe illallah. Cenab-ı Rabbil Alemin, ya sabır.
1: Bir dakika, bak şimdi, 90'dan oğlum, sonra ne demek?
0: 91, 92, 93,
1: 90. Tamam, işte devam edebilirsin.
0: 90'dan sonra doğanlar önce doğanlara göre daha hızlı yaşlanıyor diyor.
1: Aa, doğru. Doğru mu?
0: Tam onu diyor zaten.
1: Doğru, haber doğru. Haber yapanların eline sağlık.
0: Dinlemiyorsun ki. Allah Allah.
1: Soralım bakalım. Soralım dinleyiciye. Öyle bir okudun ki sanki benim anladığım gibiydi. Yanlış okudun ya.
0: Sen nasıl anladın?
2: Yok, yanlış ben okudum. Doğru anladım
1: abi. Ya bırak seni.
0: Tamam, kısa bir ara geliyoruz efendim.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bey.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapabilirsiniz.

0: yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan Maxi Puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve İşbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Seymen.
4: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
1: Ama dememek için ama sigorta.
7: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Telefon istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
1: bir adım önde. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Hafta sonu planları yapılmış. Dinleyicilerimiz yazıyorlar. Şuradayız, buradayız, buraya gidiyoruz. Mesela Bodrum yolunda olanlar var. Olacak olanlar var. Antalya yolunda olanlar var. Hocam var mı sizin hafta sonu planınız?
1: Çok değişik planlar yapacağım artık sevgili. Herkesin sonu. Yaptığı gibi yapmak istemiyorum. Herkesin yaptığı gibi sağa sola gitmek, başka şeylerle... Başka bir planım var sevgili Yıldırım.
0: Yani, nedir planın?
1: Yani çığ, yeni bir çağ açıp yeni bir çağ kapatacağım.
0: Yeni bir çığ açacaksınız.
1: Öyle, öyle bir şey yapacağım.
0: Nedir planınız? Yani.
1: Karga eğitmek istiyorum.
0: Karga mı?
1: Karga, yolda gezeceğim, İstanbul'da gezeceğim, sokak sokak gezeceğim.
0: Var öyle videolar, önüme düşüyor adam. Güzel karga bulacağım falan.
1: Eğiteceğim, karga eğiteceğim. Bu saatten Allah sonra Allah. Karga eğitim videolarım Instagram'da Umut Bezgin kanalında bulabileceksiniz.
0: Eğitiliyor mu karga?
1: Kargalar eğitilir sevgili Yıldırım. Kargalar biliyorsun zeki ve zeka seviyesi, IQ seviyesi yüksek. Yükseklerde olan hayvanlar.
0: Kedi köpek eğitilir diyebiliriz biz genelde.
1: Karga
0: ama.
1: Da eğitilir sevgili karga Yıldırım. Yani yılan bile eğitilir.
0: Yok artık.
1: Tabii yılan bile eğitilir sevgili Yıldırım. Bakın Sena'ya mesela.
0: Sena ne, sıfırdan buralara geldi ya kız.
1: Sena'dan çok helallik almamız gerekiyor. Hakikaten. Ben sana söyleyeyim bak. İlk başta ölmeden bitirelim biz. Geldi. Açsana kapıyı.
0: Peki. Ben de Ağrı yolundayım diyor. Yasin diye bir dinleyicimize demiş ki kargayı eğitmek zordur diyor. Sabredebilecek mi sayın hocamız diyor.
1: Tabii ki birazcık sabır gerekiyor sevgili sabır, Yıldırım. Ben sabır. Eski kuşumu eğitirken, eskiden kuşumu eğitirken.
0: Kuşunuz var mı dedi?
1: Kuşum vardı sevgili
0: Yıldırım.
1: Eğitememiştim.
0: Muhabbet.
1: Muhabbet kuşum vardı. Eğitememiştim. Hı-hı. Çok da sabırlı davranamamıştım. Ama kargadaki o şeyi görüyorum sevgili Yıldırım. Altyapısının sağlamlığını ve güçlülüğünü gördüğüm
0: yalnız
1: için.
0: Dikkat edin, karga saldırır diye uyarı da var.
1: Ben de saldırırım. Bir tek karga mı saldırır? Bizim elimiz armut mu topluyor?
0: Onlar grup olarak saldırıyor ya. Ben...
1: Evin içine alacağım. Eğiteceğim abi evde. Evcil karga. Kapıyı açacak yeri gelince.
0: Bak Fehmi diyor ki arabaya binemiyorum bazen. Saldırıyorlar bana diyor. Zeki çevik. Ben karganın zeki çevik ve hırsız olanını severim. Yazmış.
1: Balkondan bir şey alacak değil mi? Cevizi, fındığı balkona bırakıyorsun ya tormanın içinden onları
0: büyük
1: alacak.
0: Kaçırır, büyük kaçırır.
1: Bizim de kargalarımız. Sizin var mı karganız?
0: Benim hiç kargam
1: yani
0: olmadı.
1: Yani eve gelen kargan var yok, mı balkona? Yok. Bizde çok. Bizde var sevgili Yıldırım. Çıkıyorum balkona. Şöyle yapıyorum bak. Bu kadar.
0: Gidiyorlar
1: mı? Bu kadar.
0: Mı?
1: Geliyor hemen.
0: Geliyor.

0: Mama bir şey.
1: Ne verirsen yer.
0: Yiyor.
1: Ne verirsen yer. İşte çok yiyemediğimiz havyardır, somondur, işte sucuktur.
0: Onları mı veriyorsunuz?
1: Onlar çok böyle artıkları. İşte
0: restoranda yaşıyor olabilir misin sen? Ne biçim yemekler bunlar ya? Havyar,
1: yiyemediklerimizi veriyorum sevgili Yıldırım. Koyuyorum. Yiyor. Bazen ekmek kalıyor. Ekmeği de böyle ıslatıyorum ki kuru kuru hayvanın boğazına takılmasın
0: diye. Siz var ya gerçekten müthiş merhametli bir insansınız. Böyle ağlayacağım yemin ediyorum.
1: Şöyle bir tam camın önünde büyük mermerim var. Gel diyorum, koyuyorum. Elimden almıyor. Elimden almıyor şu an. Şu an elimden.
0: Eğitilir.
1: İki senedir eğitiyorum. Kör olası karga hala elimden yemiyor.
0: Yemiyor.
1: Hala korkusu var.
0: Hmm.
1: Ama yola getireceğim, az kaldı.
0: Hocam şey olabilir mi acaba? Yani acaba sizin bulunduğunuz alanda, bölgede, balkonda yani onu ürkütecek bir şey mi var?
1: Balkonda onu ürkütecek
0: olabilir mi?
1: Bir şey yok sevgili Yıldırım. Zaten hani o şeye geliyor. Balkanın şeyine, plastik penceresi var ya onun. Onun adı da artık marka olduğu için söylemekte de zorlanıyoruz.
0: Oraya anladım koyuyor, ben ne olduğunu.
1: Balkon mutfağa doğru bakıyor. Yani mutfaktan çıksan dalacak içeriye öyle.
0: Ama oradan, ben görüyorum mesela adamın omzuna konuyor, eline konuyor falan.
1: Var, evet var, öyle sevgi dolu kargalar var sevgili Yıldırım. Ben de yapacağım, inşallah yapacağım.
0: Umut hocam para çalıp getirsin diye mi kargayı eğitiyor diyor.
1: Küçük küçük eğitimle. Para istemiyorum ben. Para istemiyorum altın. 10 yaşında... Daha kolay çalar.
0: 10 yaşındaki kızım Hira pazartesi günü tatil için Kanada'ya gidiyor diyor. Evet, sıkı takipçisidir kendisi diyor. 10 yaşında.
1: Çok tebrikler Hira'ya.
0: Vay be.
1: Biz daha Kanada'yı görmedik Hira. 45 senemiz geçti be.
0: Biz 10 yaşında teyzemlere gidiyorduk.
1: Ben 10 yaşında en fazla iki mahalle arkadaki halama gidiyordum.
0: O kadar.
1: Yani en fazla.
0: Hira'cığım tadını çıkar. Bir defa kargadan ceviz çalmıştım.
1: Kargadan ceviz? Geçmiş evet. Olsun.
0: Vallahi... Yıllar sonra intikamını aldı
1: diyor. Geçmiş olsun, unutmaz. 10 sene sonra da gelir seni tepeler.
0: Öyle.
1: Tepeler gagalar, her şeyi yapar.
0: Gagalar. Kargalar unutmuyor ya. Dolapta bulduğumuz kalamarı da yer mi?
1: Evet.
0: Dolapta, karga her şeyi yer ya.
1: Dolapta mercan balığı buldum.
0: He, kocamın arkadaşlarına. He. Öyle miydi?
1: Mesaj o işte. Geçen karpuz suyu, o abla çok özür dilerim, hani konumuzun dışında belki ama o abla geçen karpuz suyundan bir şeyler yapıyordu. Karpuzun böyle sadece baş kısmını kesip blenderla karpuzun içini böyle vız vız karpuzu kesmeden yapıyorlar ya. Bak yemin ediyorum kamera bir çekti açıyı, hal gibiydi evi.
0: Abla zengin ya.
1: Yani yaklaşık 60-70 karpuz vardı.
0: O kadar karpuz.
1: Bak öyle karpuz, abartmıyorum. Yığılı mutfak.
0: Bunun kocası ne iş yapıyor ya?
1: Göremedik hiç.
0: Bir kere gösterdi galiba.
1: Gördüm, ben hiç görmedim.
0: Ben öyle bir şey hatırlıyorum.
1: Karşıma çıkan videolarda görmedim.
0: Öyle bir şey hatırlıyorum.
1: Kocasının arkadaşları geliyor sürekli. Nasıl bir evse. Aş evi gibi ya.
0: Çok büyük bir ev.
1: Bir de sanki eli de yatkın, biliyor gibi yani. Arkada bir şef yoksa, master şef. Yapıyor da yani, hani kesiyor biçiyor. Koca kuyunu alıyor, yüzüyor müzüyor, bir şeyler yapıyor.
0: Yetenekli.
1: Hani evet yani el şeyleri iyi.
0: El melekeleri.
1: El melekeleri iyi.
0: Biz de markete gittim, iki tane soğan alıyoruz ki çürümesin diye.
1: Diye. O kadar çok yemek yapılıyor ki evde, düşün sabah.
0: Düşün.
1: Ya ustalara.
0: Somon yapıyor,
1: ustalara
0: düşün.
1: Ustalara neler yaptı ya ustalara.
0: En son somonu hatırlıyorum ben.
1: Kuru fasulye falan değişik ama öyle böyle senin benim bildiğimden değil.
0: Peki biz bu eve niye bu kadar çok usta geliyor? Anlamıyorum ben.
1: Bitmiyor usta işi evde.
0: Ev ya, sürekli bir tadilatta.
1: Hoca villa ya. Biter mi sevgili Yıldırım bu evin işi? Bitmez.
0: Doğru, bitmez.
1: Bitmez.
0: Bu ne trafik lan demiş Deniz.
1: Nerede trafik Deniz'ciğim?
0: Yok ya, bugün trafik yok İstanbul.
1: İstanbul trafiğine
0: gerçi
1: bakıyorum.
0: İstanbul diyoruz da belki başka bir yerde.
1: Başka bir yerlerde olabilir. Küçükçekmece taraflarında trafiğe kapatılacak yerler varmış. Aşure programı nedeniyle sevgili Yıldırım. Belki oralarda bir şeyler olabilir. Gün içerisinde oralara bakmak gerekebilir. Ankara'da keza
0: NATO zirvesiyle
1: alakalı bazı çalışmalar var. Oralarda belki bir şeyler olabilir. İstanbul için şu an... %53'lük bir trafiğimiz var.
0: Ya o ablanın konuşması anlaşılmıyor ki diyor. Yataktan kalkmış gibi konuşuyor diyor.
1: Evet, geride arkadaş
0: sesi. Bugün ustalara kuru fasulye yapacağım.
1: Bugün ustalara dana döş yatağında.
0: ya. Tarkan'ın konuşması gibi.
1: Ya.
0: Evet.
1: Ustalar yaptığı çiğ köfteyi gördünüz mü? Onu görmedim ya. Kibrit kutusu kadar. Zaten öyle yapıyor. Ustalar hep böyle. Usta yer mi onu ya? Usta onu dişinin kovuna girmez usta.
0: Yemez. Peki.
1: Hocamız, Basın Express diyor.
0: Hocamız yemek yapıyor mu diyor. Nurçin Hanım'ı sormuş. Yemek. Hocam siz yemek değilsiniz galiba. Değil
1: yemek mi? Sevgili Yıldırım, eskiden çok fazla yapardım. Artık eskisi gibi değilim ya. Saldım yani. Niye bilmiyorum.
0: Dışarıdan mı söylüyorsunuz?
1: Biraz mutfağı. Yok öyle değil. Ben yapmıyorum yani. Ben
0: eşiniz yapıyor.
1: Benim katkılarım yok sevgili Yıldırım yemeğin içerisinde. Eskiden severdim böyle. Mutfağa girerdim, bir şeyler yapardım falan. Uzun zaman... Çok bıkkınım ya.
0: Bıkkınız. Hayat
1: vallahi,
0: bıkkınlığı.
1: Yemin ediyorum yani çok...
0: Tükenmişlik sendromu olabilir mi? Yani
1: mutfağa küstüm ya.
0: Mutfağa küstünüz.
1: Mutfağa küstüm.
0: Allah
1: benim
0: Allah.
1: Benim gibi adam mutfağa... Mutfakta hiçbir aktivitem kalmadı.
0: Yemek olarak.
1: Evet.
0: Şöyle olabilir. Bir tükenmişlik sendromu olabilir mi?
1: Var.
0: Var değil mi?
1: Bak kendimde bunu his... Kendimde görebiliyorum bunu. Aynaya baktığım zaman... Hayattan tad alamama.
0: Alamama.
1: Bazı zevk verici şeylerin yeterince zevk sadece, vermesi. Vermemesi.
0: Anladım.
1: Tek mutlu olduğum yer şu üçgen. Şu üçgen ya. Bak hipotenüs sen, karşı bölü komşu da sen ha.
0: Eyvallah. Biz de sizi görünce mutlu vallahi oluyoruz ama. Tedavi olun. Bu çünkü bir hastalık belirtisi bu.
1: Onu da reddediyorum işte. Tedavi de reddediyorum. Farkındalığım yüksek. Tedaviye inancım sıfır. Görüyorum çünkü çocuğumu götürdü. 8 seans oldu. Hiçbir gelişme yok.
0: Anlıyorum, tamam, üzülmeyin lütfen de. Tabii her gün burada şaka üretiyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Sizin bir yerde tükenmeniz çok normal ama utanacak bir şey yok. Destek alabilirsiniz. Tamam öksür. İyi misiniz?
1: Çok da kötüyüm Fatih Bey. Çok kötü. Nereye kadar böyle ki? Ne olacak? Ne olacak böyle? Normal bir hayata geçemeyecek biz, yerleşik bir yaşama.
0: Yerleşik bir yaşama?
1: İşte yani öyle.
0: Sanki her gün çadır değiştir. Bugün obayı Bakırköy kurduk. Hadi ara gidiyoruz. Saat 8'de.
1: Saat 8.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Venezuela'da 40 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Başkent Caracas'ta elektrikler kesilirken benzin tedariki de durdu. ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirterek ilk raporların hiç iyi olmadığını söyledi. Aynı saatlerde Japonya'nın Honsu Adası'nın doğu kıyısı ise 6,9'luk depremle sarsıldı. İzmir'in Balçova ve Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. ABD Başkanı Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyduğu için katılacağını söyledi. F-35 ve jet motorlarıyla ilgili de olumlu mesajlar veren Trump, Türkiye'nin istediği gibi satış sürecinin ilerleyeceğini belirtti. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre başkalarına IBAN kullandırarak haksız kazanç sağlayan ancak dolandırıcılık mağduru olan kişilerin cezalarında yarı oranında indirim uygulanması planlanıyor. Van'da 5 yaşındaki çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. İstanbul Beyoğlu'nda 7 katlı binanın zemin katının mutfak bölümündeki duvarda kısmi çökme meydana geldi. Bina boşaltıldı. Avrupa rekor kıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Dün kıta genelinde en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerinde sıcakla karşılaştığı belirtiliyor. Bu kişilerin büyük bölümü Fransa ve İspanya'da yaşıyor. İtalya'da ise bağda kavurucu sıcak altında çalışan 61 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Yeni bir araştırma, yaz aylarında güneşe çıkmanın bazı kişilerde D vitamini seviyelerini yükseltmeye yetmeyebileceğini ortaya koydu. Özellikle yaşlı bireyler ve bazı risk gruplarında D vitamini seviyelerinin yıl boyunca düşük kalabildiği belirlendi.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Hesap basit, hesap basit.
2: Dünya Kupası B grubu son maçında İsviçre Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçta İsviçre lider, Kanada ikinci olarak son 32 turuna yükseldi. Bosna Hersek'se Katar'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler şansını sürdürürken Katar Dünya Kupası'na veda etti. Ev sahiplerinden Meksika, Çekya'yı 3-0 yenerek A grubunu 9 puanla zirvede tamamladı. 1 puanla son sırada kalan Çekya ise turnuvaya veda etti. Güney Afrika ise Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez gruptan çıkmayı başardı. A milli futbol takımı Dünya Kupası D grubunda ABD ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay Yıldızlılar yarın ABD ile Türkiye saatiyle 5'te karşılaşacak.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Ekspertise,
4: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Ankara 31, İzmir ve Adana 34, Antalya ve Kayseri 30, Trabzon ve Erzurum 26, Diyarbakır ise 37 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam.

0: Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Efendim saat 8.10 geçiyor, şov devam eder. Tam kocam nerede seninkiler diyordu, şarkıyı eşlik etmeye başladınız diyor. 20 dakika uyuya mı kaldınız? Abartmayın canım, o kadar değil lütfen, rica
2: ediyorum. Öyle şey olabilir mi?
1: Asla
3: vazgeçemem senden asla.
4: Sizden bir şarkı isteyeceğim sevgili.
1: Şarkı ne isteyeceksin söyle bakayım. Şarkı mı isteyeceksin?
4: Ama çalacağımız zaman. Az önce gözümün önüne bir şarkı takıldı.
1: Hangisi?
4: Küçük şey böyle bir kaydırdım, dinledim böyle 3-5 saniye.
1: Neymiş?
4: Güzel geldi, bana güzel
1: neymiş,
4: geldi.
1: Neymiş?
4: Sürpriz diyorum.
1: İsmi ver bari oğlum.
4: İsmi Aynı Perde. Aynı Perde.
1: Taner.
4: Bravo.
1: Yani. Çok severim. Aynı Perde'yi çok severim.
4: Onu dinleriz birazdan değil mi?
1: Oğlum çok slow şimdi sabahın köründe.
4: Çok slow değil be.
1: Sizin yazdığınız şiirlerden bir şarkı yapın da artık onu dinleyelim
4: ben
1: yani.
4: Ben bir tane şiir üzerinde çalışıyorum.
1: Okuyun o zaman şimdi.
4: Şiir üzerinde, ama yani şey tam tamamlayamadım ben.
1: Ha şiiri bitirmediniz.
4: Yani bitiremedim. Bir el atarsak.
1: Niye bir şey yapayım, okuyun
4: tamam,
1: bir.
4: Tamam okuyayım.
1: yarım mı kaldı bir yer, yarım mı?
4: Eko verir misin, eko?
1: Eko.
4: Eko.
1: Eko değil bu ama, reverb.
4: Reverb ver.
1: Reverb
4: ver. Fon var mı?
1: Ya oğlum çok masraflısın yemin ediyorum ya. Vallahi çok masraflısın. Duygusal bir fon mu?
4: Nihat Hatipoğlu yaz, burada çıkar.
1: Bir dakika dur bekle. Duygusal fon yazdım.
4: Evet. Buldum şiirimi, buldum sevgili
1: yavrum. Tamam veriyorum o zaman.
4: Evet.
1: Ver.
4: Gezdim hep Suriye'yi, Halep'i, Şam'ı. Kimse de bulamadım.
1: Ne oldu?
4: Bunun devamını istiyorum.
1: Bu kadar. Ha bu kadar. Bunun devamını mı yazdınız?
4: Bu kadar evet. Gezdim hep Suriye'yi, Halep'i, Şam'ı. Kimse de bulamadım.
1: Sizin bahçedeki çamı.
4: Mesela
1: öyle bir şey mi?
4: Öyle bir şey arıyorum.
1: Ha, anladım.
4: Mesela aradığım çam sakızı adamı.
1: De o olmadı da.
4: Yani kimse de bulamadım. Mesela
1: bunu bitirince okursun.
4: Bendeki gamı mesela. Olabilir mi?
1: Tamam, karar mı veremiyorsunuz?
4: Karar veremiyorum sevgili Yıldırım. Kimse de bulamadığım, aradığım sapla samanı.
1: Yok bu olmaz. Gezdim hep neydi? Suriye'yi, Şam'ı.
4: Halep'i, Şam'ı.
1: Halep'i, Şam'ı.
4: Kimse de bulamadım.
1: Bunu bir... O ihtişamı. Aa bak mesela
4: aradığım
1: yazdık.
4: İhtişamı. Falan. Güzel.
1: Evet o. Tamam. Sen bunu bitirince o zaman okursun.
4: İsmail sağ ol.
1: İsmail teşekkür ederiz yazmış. Güzel tamamlamış.
4: Sendeki endamı.
1: Endamı.
4: Bu da güzel.
1: Güzel olur. Tamam ya, tamamlanabilir. Tamam. Ama bu şiir değil oğlum. Bu beat bu yani.
4: Olacak şiir o. Abisi daha küçük abisi. Daha çok küçük.
1: Daha büyüyecek.
4: Daha çok küçük. Daha büyüyecek.
1: Hadi bakalım. İnşallah.
4: Şans verirsin yeter.
1: Ama giriş çok güzel. Beğendim yeter yani.
4: Yani yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Elimizden var. Geldiği kadar.
1: Duygusu var.
4: Taner Aynı Perde'yi bekliyorum.
1: Yıllar ya aynı hem aynı perde. Nereden aklına geldi ya?
4: Yarın demin gördüm ya.
1: Çalarız ama şimdi
4: demin
1: değil mi?
4: Ya,
1: şimdi düşürür
4: ya.
1: Bizi, düşürür o.
4: Sonra çal. Çal düşürür. Ama çal, tamam çal. Ama çal sonra.
1: Çalacağım, merak etme.
4: Sonra çal.
1: Sen sarmışsın belli bu arada duygusal. Hakikaten duygusal bir çöküştesin belli
4: geldi,
1: ya.
4: Geldi bana.
1: Sen böyle şeyler dinlemezsin çünkü.
4: Yani geldi, güzel geldi. Güzel geliyorsa sevgili Yıldırım, eskiye dair slow şarkılar bir yerde bir şey vardır. Bir yerde bir eksiklik vardır, bir çöküntü vardır.
1: Adana'da 3 yıllık araştırma sonucu içi sarı karpuz üretilmiş.
4: Evet sevgili Yıldırım.
1: Evet.
4: Videosunu da seyrettim ben o şeyin. Abi güzel...
1: Sarı karpuz olur mu ya?
4: Tarlada kesti. Yanındaki abiye verdi. Abi tattı, dedi ki ya çok değişik bir şey dedi. Güzel bir şey dedi. Daha tropikal bir tattaymış. Daha tropikal bir tat.
1: Sarı o zaman kavun olur o çünkü yani.
4: Yani kavur.
1: Karvun.
4: Karvun. Kapuz. Bir tek harfi attık mı R'yi çıkar.
1: Kapuz.
4: Kapuz.
1: Yok olmuyor.
4: Seninki daha iyi oldu.
1: Neydi, benimki hatırlamıyorum ki, ne dedim ben? Karvun.
4: Karvun.
1: Karvun. Karvun,
4: karvun güzel.
1: Karvun. Ya abi karpuz dedin kırmızı olur.
4: Kırmızı
1: ya.
4: Olacak. Kırmızı ya. Olur zaten abi. Başka bir tat muhtemelen, aroması daha yüksek diyor. Farklı bir şey geliyor ama ben tadına bakmak isterdim. Ne hissettiriyor, ağızdaki hissiyatı ne?
1: Ne değil mi?
4: Yani onu bir ağza atmak isterdim.
1: ben şeyi gördüm, ilk muzları gördüm, eskiden muzlar nasılmış diye. Böyle bol çekirdekliymiş hocam.
4: Evet evet, doğru sevgili Yıldırım.
1: Şimdiki muzla alakası yok. Baya çekirdek var
4: çok
1: şimdi.
4: Çok büyük bir değişim var muzda sevgili.
1: Sonra oynamışlar onun genetiğiyle falan. Öyle şey yapmışlar.
4: İçinden çekirdekleri çıkartmışlar. Çekirdekleri de kalmamış. Sadece kabuğu var. Bir de içinde kendisi çıkıyor.
1: Kendisi var ama lezzet tabii artık yok.
4: Lezzet, eski lezzet hiçbir şeyde yok.
1: Kalmadı bitti artık.
4: Nerede o lezzetli çipetpetler?
1: Kalmadı vallahi.
4: Altılı yedili yok.
1: Evet. Şiirinizi çok beğendim. Müsaadeniz olursa bestelemek isterim diyor Şerif Bey yazmış.
4: Tabii ki Şerif Bey. Ellerinizden öper.
1: Bizim Trakya'da kış karpuzu var. İçi sarı olur diyor.
4: Aa! Hmm. Ama karpuz tadında değil mi? Bildiğimiz karpuz tadında. Tamam, onu biliyorum. Bu farklı bir şeymiş. Öyle
1: onu
4: diyorlar.
1: Bilmiyorum.
4: Bu farklı bir şeymiş. Evet. Tad olarak.
1: Abi sarı renkse sarpuzdur o diyor.
4: Diyor karpuz kardan mı?
1: Evet. Bahçemize diktik diyor. Kahramanmaraş'ta geçen yıl dikmişler.
4: Karpuzu mu?
1: Evet.
4: Sarı karpuz mu, normal karpuz mu?
1: Sarı karpuz galiba. Karpuz. Evet, demek ki deniyorlarmış. Bak,
4: İnsanlar deniyor abi, bakıyor. Bunu. Tadı biraz farklı diyor.
1: Farklı diyor, evet. Ankara ne kalabalık diyor bu sabah diyor. Şey var diyor.
4: Zirve NATO.
1: Zirveden dolayı diyor herhalde.
4: Hazırlıklar var.
1: Hocamın bu duygusal çöküntüsünden yengimizin haberi var mı?
4: İlla dışarıdan fark ediliyordur sevgili Yıldırım. Ben ne kadar gizlemeye ve saklamaya çalışsam da, dışarıya yansıtmamaya çalışsam da... Görülüyor sevgili Yıldırım. Bazıları tarafından görülüyor.
1: Peki, geçtik. Şimdi tanıştıkları erkekleri mekanlara götürüp fahiş hesap ödeten 5 kadın gözaltına alınmış. Kadınların arkadaşlık uygulamalarında tanıştıkları erkekleri anlaşmalı restorana götürüyorlar. Fahiş hesap ödetiyorlarmış. Efendim.
4: Vay fahiş hesaplara bak ya sen. Ne kadar ödüyorlar acaba?
1: Vay fahişler.
4: Ne kadar ödüyorlar acaba?
1: Fahiş hesaplar.
4: Fahiş hesaplar inanılmaz, çok yüksek meblağlar herhalde
1: tabii,
4: bunlar.
1: Tabii şirket.
4: Büyük şirket bunlar.
1: Ne oluyor lan, şirkete mi geldik?
4: Dediğin anda gelmişsin işte.
1: Yazık ya. Gerçekten çok üzülüyorum.
4: Kime üzülüyorsun?
1: Bu şeyler erkeklere ya.
4: Erkeklere mi üzülüyorsun?
1: Yani bir amaç uğruna.
4: Evet yani.
1: Ne gereği var oğlum böyle
4: şeylere? Düşüyorlar kelere? Değil mi?
1: Düşüyor, uygulamadan düşüyor.
4: Düşüyor.
1: Gel şurada buluşalım diyor.
4: Mekan belli, yer belli, restoran
1: hesabı
4: belli.
1: Yapıştırıyor.
4: Hesabı yapıştırıyor. Baba yapıştır. Hadi
1: ne
4: bakalım.
1: Diyorsun?
4: Yani sevgili Yıldırım, yani gençlikte böyle şeyler insanın başına gelir.
1: Tamam da babacığım.
4: Çok yani... ya ne alaka?
1: Yani hoş değil be.
4: Değil tabii ki.
1: Vallahi değil.
4: Değil tabii ki.
1: Yani büyük patlayacaksınız.
4: Vallahi üzücü. Vallahi üzücü. Yani gördüğüm zaman hemcinslerimi sevgili Yıldırım, bu hallere düştüklerini görünce ya
1: hakikaten ben de üzülüyorum.
4: Kalbim kırılıyor ya.
1: Peki yani siz ergenken ya da gençlik dönemlerinizde böyle bir şey denk geldiniz mi
4: ben hiç? Asla düşmedim.
1: Hayır, böyle bir şey de denk de gelmedik.
4: Böyle bir operasyon yoktu zaten sevgili Yıldırım. Daha naifti yaşanan şey. En fazla muhallebiciye kilitlenirdi.
1: Bu kadardı yani. En fazla maksimum bu kadardı.
4: En fazla yani böyle enteresan restoranlar, çok fazla para verebileceğin yerler şeklinde birbirindeki öyle operasyonlar yoktu.
1: Vay be.
4: Operasyon yoktu.
1: Fahiş hesaplara. Vay.
4: Büyük hesaplar.
1: Fahiş ne demek hocam, fahiş? Çok yüksek mi demek?
4: Yüksek sevgili Yıldırım, fahiş.
1: Evet, tezgah gelmişler, haberleri yok diyor.
4: Tezgahtalar.
1: Büyük tezgah.
4: 5 kadın yakalanmış. Ne diye, dolandırıcı diye mi yakalanıyor?
1: Tabii dolandırıcı.
4: Neyi, kimi dolandırmış, cebinden para mı almış?
1: Almamış ama organizasyon, ama yazışmalar...
4: Hırsızlık var mı abi, hırsızlık var mı?
1: Tamam da yazışmalar ortaya çıkmıştır mesela.
4: Tamam da düşme.
1: Şöyle diyeyim size, kuş kafese girdi, kafeye getiriyorum.
4: He.
1: Anladın mı?
4: O zaman kafede suçlu.
1: Kafede suçlu tabii.
4: Kafede
1: canım,
4: suçlu.
1: Tabii,
4: organizasyonun suçlu. İçerisinde şebekenin bir tane kolu da kafe.
1: Kafe.
4: Kafe.
1: Kafe diyor ki oradan diyor indirelim diyor. Buna düşen erkekler her şeyi hak ediyor demiş.
4: Ya bak, buna düşen erkekte eve gelirken 2 süt al desen almaz ha.
1: Almaz ama...
4: Akşam gelirken ekmekle yoğurt al desen almaz.
1: Günaydın. Nihayetinde bir kadın ne demiş? Kaç tane süttaş ve kazandibi yiyebilir ki?
4: Ama nereye götürdüğünü bilmiyoruz ki.
1: Abi süttaş kazandibi değil ki konu zaten.
4: Ya değil ya, yemeğe götürüyor diyorlar.
1: Alkoller, yemekler.
4: Yemekler, ne tarz yemekler yeniyor abi?
1: Bilmiyoruz ki.
4: Dana lokumlar, belki alevli meyve tabakları
2: alevli
4: geliyor.
2: Alevli meyve tabakları
1: tabii
2: falan.
4: Bilmiyoruz. Kafe...
1: Hesap geliyor 200 binlik oldu.
4: gelebilir.
1: Tabii yani.
4: Gelebilir.
1: O yüzden inşallah.
4: O yüzden dikkat edeceğiz. Uygulamalardan tanıştığınız kişiler varsa ben tasvip etmiyorum.
1: Eyvallah.
4: Önermiyorum da. En fazla görücü usulü arkadaşlar. Ananızın babanızın bulduğu. En fazla.
1: En temizi.
4: O da bir uygulama sayılır. Aha, anne lok gibi mesela. Ona bir isim koyabiliriz. Annegram. Görücü usulü. anne tarafından bulunan sosyal çevrede, medyada değil, sosyal çevrede bulunan.
1: Abi bunlar hep testosterondan diyor. Doğru mu hocam?
4: Doğru sevgili Yıldırım.
1: Hormonal.
4: Paçadan akıyor.
1: Hormonal yani.
4: Hormonal. Bazı baskı var sevgili. Üzerlerinde baskı oluyor. Testosteron baskısı oluyor.
1: O da hata
4: küçük
1: yaptırıyor.
4: Küçük dengeleyeceğiz onu. Biraz östrojen, biraz testosteron. Bunu ayarlayacağız.
1: Büyük hata yaptırıyor. Peki. Evet. Ver bakayım. Ya neler yazıyorsunuz? Arkadaşlar evet. O muhtemelen yakalananlar da pişman da. Ya ağır hakaretlerde yazmayın canım.
4: Yazmayın canım yani. Arayın anlatayım. Neyi anlatacaksın? Dolandırıldın mı Ömer?
1: Şebekeyi mi anlatacaksın? Şemasını mı çizeceksin? Ne yapacaksın?
4: Kurtlar Vadisi sevgili Yıldırım. Nesrin karakterini canlandıran İpek Tenolcay.
1: Ne demiş?
4: Bir açıklama yapmış. Demiş ki yıllarca otoparka para ödemedim. Hoş geldin Nesrin yenge diyorlar diyor. Arayı uzatıyorum. Hayatta olmaz yenge. Çakır abiye selam söyle diyorlar.
1: Karakterin ekmeğini yemiş.
4: Ya çok yemiştir ya. İnanılmaz. Bak hala da gitse bir yere. Yemin ediyorum Nesrin yenge diye.
1: Ama şeye kazınan bir karakterdi hafızalara.
4: Hafızalara kazınan.
1: Onun birkaç sahnesi var. Hala da paylaşılır sosyal medyada.
4: Boş boş konuşma Nesrin.
1: Öyle diyordu değil mi?
4: Çakır'ın lafıdır.
1: Evet.
4: Süleyman Çakır.
1: Unutulmayan dizi karakterleri ya.
4: Bitmez ya bu dizi asla Instagram'daki sayfalarımızdan da düşmeyecek. İlla ara ara çıkacak. Muhteşem Yüzyıl gibi.
1: Efendim.
4: Vay arkadaş. Sivas'tan bir haberim var sevgili Yıldırım.
1: Ver bakayım.
4: Sivas'ta bir abi vardı bilmiyorum gördün mü? Lahmacunu 50 TL'den satıyor diye şikayet etmişler işletmesini. Ticaret müdürlüğünün denetiminde herhangi bir uygunsuzluk bulunamamış. Meslektaşlarımın şikayet ettiğini düşünüyorum diyor lahmacuncu abi. Ben bu şekilde para kazanıyorum. Onlar nasıl para kazanıyor bilmiyorum. Ben böyle de kazanıyorum ve karımı ediyorum diyor. 50 TL diyor lahmacun.
1: 50 liraya kazanamazsın ya.
4: Kazanıyorum diyor. Geldiler diyor denetimlerimi de yaptılar diyor Ticaret Bakanlığı'nda.
1: Hiçbir şey çıkmadı.
4: Hiçbir şey çıkmadı tertemizim. Hamursa hamur, içse iç.
1: Ama kazanıyor.
4: Fırınsa fırın. 50 TL.
1: Bugün bir lahmacun ne kadar?
2: 200-250 lira.
1: En az yani. En
4: değişir.
1: Az.
4: Evet yerine göre değişiyor.
1: Bu arada Dünya Kupası'nda Harry Kane'e büyü yapan Ganalı büyücü var ya.
4: Ya o büyücü var ya bak
1: gerçekten. Yanlışlıkla Türkiye'ye yaptım demiş. Haberi çıktı diyor onu okur musun? Yok ya öyle bir şey demedi. Ben yok, Gana baktım
4: maçı,
1: da.
4: Yok o değil. Gana maçı İngiltere maçından önce sevgili Yıldırım büyü yaptığını söylemişti. Gana orada bir başarı kazandı maçta.
1: Berabere kaldı.
4: Berabere kaldı. Arkasından dedi ki şimdiki büyüm Harry Kane için. Harry Kane'e yapacağım İngiltere karşılaşması için dedi sevgili Yıldırım. Tuttu biliyor musun? O da tuttu. Harry Kane karşı karşıya inanılmaz bir pozisyonda topu ağalara gönderemedi.
1: Korkuyorum doktor. Vallahi korkuyorum.
4: Bak bu Ganalı büyücü zaten diyor büyülerim diyor maçlık oluyor diyor. Bir dahaki maça diyor sirayet etmez yenisini yapmamız gerekiyor.
1: Acaba bundan sonra takımlar anlaşıp, futbolcu transferi değil de büyücü transferi mi?
4: Bence bu kadın bu Ganalı alınmalı abi.
1: Değil mi?
4: Şu an geç belki milli takımımız için. Ekim'de başlayacak milletler ligi.
1: Milletler ligine belki.
4: Belki o zaman, belki o zaman. Belki voleybolcularımız için gerek, gerçi voleybolcularımıza gerek yok.
1: Gerek yok, onlar aslanlar gibi.
4: Onlara değil gerek mi? Yok.
1: Onlara gerek
4: biz
1: yok.
4: Şimdi... Onlara gerek yok dedik. Filenin sultanları dedik. Bilmem filenin sultanlarında da birazcık sevgili yıl fitne var gibi ben sana.
1: Niye fitne var?
4: Bak hep bizim milli takım kaybedince onlar kazanıyor bilerek. Hep ona denk getiriyor. Ne zaman futbol milli takımı bir şey kaybetse ya da böyle bir...
1: Bizimkiler kazanıyor.
4: Akşamına ya özel maç düzenliyorlar.
1: Bence
4: yani.
1: Bence milletimiz daha fazla üzülmesin diye canhıraş mücadele ediyorlar.
4: Mücadele
1: yani,
4: ediyorlar.
1: Bir vites artırıyorlar, bir
4: vallahi
1: vites artırıyorlar.
4: Valla 10 Temmuz Cuma sabahı da 7'de başlayacak bir ABD maçları vardı galiba yine aynı şekilde sevgili
1: Yıldırım.
4: Bizim
1: yayına denk geliyor.
4: Bizim yayına denk geliyor 10 Temmuz Cuma sabahı.
1: Burada beraber izleriz.
4: Burada beraber voleybol
1: maçı. Hadi inşallah.
4: Bak eğer voleybolcularımız da kaybederse...
1: Biz yayındayken artık maç izlemeyelim o zaman.
4: Bitmiştir. 10 Temmuz Cuma bizim için milattır. Eğer kızlarımızın da yenilmesine sebep olursak şu iki şahsiyet senle ben.
1: Serhat diyor ki Ganalı büyücüyü transfer edebiliyor muyuz diyor.
4: İşte yani, Fatih Bey'in
1: işte az önce söyledim böyle bir şey olursa.
4: Bir menajerlik olarak düşünürseniz Fatih Bey Ganalı büyücü üzerinden çok güzel paralar kazanabilirsiniz.
1: Kazanılabilir.
4: Kazanılabilir. Kendisiyle konuşulur, gidilir, anlaşılır. Dünya Kupası'nda şu an zaten.
1: Bizim o kadar üfürükçümüz var, şeyimiz var. Onlar niye bizim... Biz niye
4: biz
1: onları kullanmadık?
4: Biz de genelde o üfürükçüleri dolandırıcılık haberleri üzerinden okuduğumuz için. Şimdi bak Ganalı büyücü 2'de 2 yaptı, insan bir şey yapıyor. Lan acaba mı? Olabilir mi böyle bir şey?
1: Evet efendim. Ya bu Ganalı büyücü neymiş şimdi gördüm diyor. Ya onların görüntüleri de bir ürkütücü.
4: Evet
1: ya.
4: Böyle kıyafetler, tarzlar dışarıdan baktığın zaman bir korkutuyor.
1: Evet arkadaşlar, bu yanlışlıkla Türk milli takımına büyü yaptım haberi var ya.
4: Evet.
1: Yalan o, yalan yalan.
4: Yalan ya,
1: öyle bir şey yok. Böyle yerel garip grup sayfalar paylaşmış, öyle bir şey yok. Şimdi herkes onu gönderiyor da o gerçek bir haber değil. Öyle bir açıklaması yok yani büyücünün.
4: Yapsa bir şey de yapamayız ya, bize de büyü yapar yani.
1: Ha, biri yapmış mıdır büyü?
4: Olabilir.
1: Kendi kendimize yapmış olabiliriz olabilir belki.
4: En
1: ya.
4: Fazla.
1: İlla bir şey bağlayacağız ya.
4: Hani yenilgiyi bir şey bağlayacağız.
1: Bir şey bağlayacağız.
4: Büyü ya.
1: Oğlum oynamadınız işte, bu yani sebebi bu. Koşmadınız.
4: Mücadele
1: etmediniz. Bu
4: büyü
1: kadar.
4: Büyü de arama.
1: Yok
4: mücadele.
1: Psikolojimiz bozuktu. Yok uyku düzenimi alamadım. Yok alışamadım.
4: Stres babacığım, stres.
1: 40 tane takım var, onlar alıştı. Sen mi alışamadın yani? Allah aşkına ya.
4: Değiştirecektin o zaman kamp yerini.
1: Başka bir şey yapacaktın.
4: Arizona çöllerinde maçlara 4000 kilometre uzaklıktaki yerlerde kamp değiştirebiliyormuşsun. Herkes değiştirmiş.
1: Sen de değiştirecektin.
4: Sen de değiştirecektin.
1: Değiştirecektin. 11 yaşından yaşındayım. 4 yaşından beri dinliyorum. Ay canım kardeşim, Yaman diye bir...
4: Yaman.
1: Kardeşimiz.
4: Günaydın kardeşim Yaman.
1: 11 yaşındaymış. 4 yaşından beri zorla dinlettiriliyorum.
4: Zorla mı dinlettiriliyor?
1: Evet.
4: İsteyerek değil.
1: Yok yok, isteyerek.
4: Ah
1: isteyerek. Evet, annemin inandığı Facebook haberi bunlar diyor. Kanalı büyücü haberi. Bizim takımın büyüye ihtiyacı yok maşallah demiş yani.
4: O kadar yorulmaya gerek yok.
1: Evet. Hiç riske girmesek, 10 Temmuz sabahı izlemeseniz diyor kızlarımızı. Şimdi de her şey yolunda giderken ne gerek var diyor.
4: Doğru vallahi. Yani
1: İki şimdi... tane Dünya Kupası maçını yayında anlattınız, gol atamadık ulan yazmış.
4: Yani çalışan sistemi bozmaya bozuk. Çalışıyoruz gibi sanki sevgili
1: bozuk,
4: Yıldırım.
1: Bozuk zaten.
4: Eğer ola ki yenerse voleybolcularımız, demek ki bizden değilmiş futboldaki hezimet diyelim.
1: Diyelim. Öyle diyelim. Çalgıcı karısı Binnaz'a söyleyerek uyandım. Günaydın babalar.
4: Günaydın Hakan. Kardeş Binnaz. Çalgıcı karısı Binnaz.
1: Sabahları söylenen şarkılardan biridir biliyorsun.
4: Böyle hafiften yumuşak
1: manasız bir şekilde.
4: Sessiz. Esnaf karısı Binnaz. Binnaz. Onlar da...

0: bir ara gideceğiz. Dönüşte kışkırtıcı bir sorun var mı?
1: Ve kışkırtıcı bir soru.
0: Ya, dün. Kışkırtıcı sorular.
1: Var. Kışkırtıcı bir sorun var.
0: Tamam, o zaman dönüşte soralım.
1: Bana bırak, bende. Tamam. Ayarlıyorum.
0: Ayarlıyorum mu, var mı?
1: Ha, var yani, ayarlıyorum dedim yani, yayından şey, bir dahaki seyirciler ayarlayacağız onları.
0: Tamam, reklamlardan sonra.
1: Tamam.
0: Tamam. Reklam dönüşünde kışkırtıcı sorular hocamızdan geliyor.
1: Bir şey soracağım Fatih Bey, reklama gitmeden önce. Sizin duş yasağınız kalktı mı?
0: Duş yasam kalktı, evet.
1: Tamam, oh rahat.
0: Oğlum 2 gün dedi ya, tetanozdan sonra 2 gün duş tamam, alma.
1: Bugün 3. gün mü?
0: Bugün de perşembe bugün.
1: Kaç gün oldu?
0: 4. gün.
1: 4. gün duş alındı mı?
0: Alındı canım.
1: Kesin mi?
0: 2'nin gecesi aldım.
1: Ha tamam.
0: Sıcak oğlum, terliyorsun.
1: Doğru, çok doğru.
0: Tamam, hadi kısa bir ara geliyoruz. Karısı bilmez, marci karısı bilmez,
2: bilmez, bilmez. Alem Portal. Cümle alem, şimdi Alem Portal'da. Alem Portal'da. Modunu seç, müziğini bil. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında. Alemin keyfi yerinde,
3: yine maşallah. Alem Portal. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım.

0: Reklam.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Nissan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan
1: Next. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Evimde divan hep var.
5: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar

0: ve keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Bir at yarışı spikeri bir abi. Sevgili dinleyiciler, gördünüz mü Mr. Mumu'yu?
2: Bir göstersene bize Mr.
1: Bir dakika, ben onu bir yayınlayayım size.
3: 6 numarada Mr. Mr. da yerini aldı. 7 numarada Vocation Dance. Atlar yarışa hazır. Start verildi ve yarış başladı. 1 numarada Death Rides liderliği almaya çalıştı. Tabii dışından gelen hızlı isimler de var. 2 numaralı Schwarzenegger geliyor. Temposunu arttırıyor. Liderliği alıyor. 6 numaralı Mr. ikinciye girdi.
1: Mr.
3: 6 numarada Mr.
1: Oğlum demin dikkat ediyor musun?
2: Başında bayağı ı var.
1: 6 numarada Mr.
3: 6 numarada Mr.
0: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Efendim show devam eder. Canım Gökhan'ıma teşekkür ederiz. Dreadnought. Sözleri de kendisine ait canım
1: Allah
0: kardeşim.
1: Allah Allah. Dreadnought selam olsun kendisine.
0: Öperiz yanaklarına.
1: Öptük.
0: Evet 837 hocamızın garip soruları var biliyorsunuz.
1: Evet,
0: dün sordu. Bugün de galiba kafasını kurcalayan bazı sorular
1: evet,
0: var.
1: Birkaç tane sevgili
0: dinleyicilerimize yardım istiyoruz bu konuda. Nihan Ece bize günaydın çakmış bir video
1: günaydın.
0: Var. Dur bakayım videoda mı diyor. Ha oynuyor.
1: Dans.
0: Bir dakika. Ya sen bu videoyu bana bir şekilde ulaştırır mısın sonra? Yayından sonra istersen şey yap.
1: Bir bulsun.
0: Heh, dur, tamam, sabit değil mi ben
1: tamam,
0: onu?
1: Yaptık.
0: Sabit dedin.
1: Yaptık,
0: tamam.
1: Yaptık.
0: Çok tatlı. Kafada da şey var. Böyle gram altınlara benzeyen şeyler. Ne onun adı?
1: Onlardan bir şey ya, yapmış.
0: Onlardan kafaya bağlamış oynuyor.
1: Bandana gibi değişik.
0: Hadi sor sorunu.
1: Soruyorum sevgili Yıldırım.
0: Gelsin. Hocamızdan kışkırtıcı sorular.
1: Arka arkaya bir iki tane soracağım sevgili Yıldırım. İlk sorum geliyor.
0: Evet.
1: Tuvalet kağıdı hangi yöne bakmalı ucu?
0: Ne bu?
1: Yani size doğru mu bakmalı, duvara mı doğru mu bakmalı? Tuvalet kağıdının asılma yönü ne olmalı? Medeniyet açısından hangisi doğru kabul edilir?
0: Oğlum adam gibi soru sor. Ne biçim soru bu?
1: Tamam bir tane daha sorayım beğenmediysen. Çorba içilir mi yenir mi?
0: Hayır, önce o zaman diğerini soralım.
1: Tamam diğerini soralım.
0: Çünkü diğeri bundan daha iyi.
1: Tuvalet kağıdı
0: yönü nereye bakmalı?
1: Nereye bakmalıdır?
0: Sebebiyle beraber mi yazsınlar?
1: Tabii sebebiyle yani onu koparırken...
0: Duvara mı
1: bakmalı?
0: Size doğru mu?
1: Öne doğru mu bakmalı, arkaya doğru gibi mi düşünebiliriz?
0: Takarken nasıl takıyoruz?
1: Yani nasıl takmalısın?
0: Sen hoşçakalın cevabını alalım. Önce sen adını alalım.
2: Arkada takılıyor bizde ama...
1: Duvara doğru mu takılıyorsun?
2: Duvara doğru.
0: Ama sebebi ne? Niye duvara doğru?
2: Önden çekince çabuk kapıyor.
0: Pahalı da tabii tuvalet
1: kağıdı. Fazla geliyor. Çorbuk kapıyor değil mi? Fazla geliyor. Bakalım.
0: Arkaya doğru mu, öne doğru mu olmalı?
1: Bize doğru. Bana bakması lazım kesinlikle.
0: Arka tarafa bakmalı, elimiz... Onu okumayayım onu. Hortuma doğru.
1: Hortuma.
0: Tuvalet kağıdını bulan ilk adam patentini alırken çizimlerini öne doğru bakar şekilde yapmış. Mahkemeden çıkan karar var abi diyor. Öyle hoşuma gidiyor. Bana çeviriyorum.
1: Evet genelde sevgili Yıldırım öne doğru yani bana doğru bakmalı diye gelmiş. Ön tabii ki
0: fakir
1: tabii ki.
0: Sen duvara doğru. Zengin sen sana doğru.
1: Sana doğru. Ya bu çok değişik bir şey sevgili Yıldırım. Çok karıştırılan bir şey. Görsel bir baktığın zaman da sanki öne doğru olması daha iyi gibi değil mi aşağı doğru?
0: Rıdvan da diyor ki bize doğru bakmalı ki tek elle tutup rahatça koparabilesin demiş.
1: Niye tek el?
0: Ne bileyim öyle yazmış.
1: Diğer el nerede?
0: Reklamlarda öne bakıyor diyor. Ona dikkat etmiş. Parayı kim verdiyse ona bakmalı. Arkaya doğru takanlardan nefret ediyorum.
1: O kadar.
0: Evet, tuvalet kağıdı öne mi bakmalı, arkaya mı bakmalı sorusu genel itibariyle
1: gündemi
0: öne
1: sarsan
0: bakmalı.
1: Bir soruydu. Öne bakmalı olduğu cevabını aldık dinleyicilerimizden.
0: Evet.
1: Duvara doğru ne alaka zaten diyor. Hiç görmedim diyor. Allah Allah.
0: Var ya duvara doğru var ya.
1: Elif de enteresan bak hiç görmemiş.
0: Var duvara karşı var.
1: Duvara karşı. Duvara değer mi peki? Duvara değiyor diye mi acaba?
0: Almanya'da değişir, Türkiye'de değişir durum diyor.
1: He, memleketle değişebilir
0: evet.
1: Doğru. Bununla ilgili bilimsel bir araştırma var diyor.
0: Mobil uygulama 3 gündür çalışmıyor. İmkanı yok çalışıyor efendim.
1: Çalışmıyorsa
0: uygulamayı bir kaldırıp tekrar kururuz.
1: Bir güncelleme varsa yaparız bir şeyler yaparız.
0: Düzelir.
1: Bir bakın.
0: Peki sıradaki sorun ne?
1: Çorba içilir mi yenir mi?
0: Çorba içer miyiz
1: çorba yer miyiz? Yani, bir şeyin yenmesi için dişle çiğnenmesi gerekir mi?
0: Gerekir mi? Bu konuda beyran da çok tartışılır. Beyran çorba mıdır, yemek midir?
1: Yemek midir diye. Ana yemek. Beyran ana yemektir sevgili.
0: Çorba içilir mi, yenir mi?
1: Buyurun.
0: Çorba buyurun, içilir hadi mi, yenir mi? Hayır, sen hoş alalım cevabını.
2: İçilir çorba.
1: Su içilir abi.
0: Çorba yenen bir şey
1: çorba
0: midir?
1: Çorba yenir.
0: Bakıyorum. İçilir.
1: Çorba edilir diyor.
0: İçilir. Genelde içilir.
1: Çorbasına göre değişir. Arabaşıysa diyor yutulur diyor.
0: Ekmekliyse yenir diyor.
1: Evet. Mercimekse mesela çorba, içinde hiçbir parçacık yoksa diyor, içilir diyor.
0: Üfletilir diyen var.
1: Kelle paça işkembe mesela diyor, beyran diyor. Bunlar diyor yenir diyor.
0: Tepeye dikilir, kafaya dikilir, içilir, içilir, içilir, içilir.
1: Çorba evet, içilir, çorba içilir, içilir,
0: çorba içilir. İçilir. Tamam, netleştirdik, çorba içilir.
1: Çorbayı değiştiririz, hadi bakalım. Hayırlı.
0: Geç, ver yeni soruyu ver.
1: Yazın çorapla uyunur mu?
0: Yok abi, bunu geç ya, tıraş.
1: Beğenmedin mi?
0: Geç, başka.
1: Mantı çatalla yenir mi?
0: Ha, mantı çatalla mı yenir, kaşıkla mı yenir?
1: Kaşıkla mı yenir? Mantıya çatalla girişenlere söylemek istediğiniz iki kelime var mı?
2: Hayır, tabii ki kaşıkla yenir. Büyük kaşıkla.
0: Ben çatalcıyım.
1: Mantıda.
0: Mantı çatalla yenir abi.
1: Kaşıkçıyım. Mantıda kaşıkçıyım.
0: Sorduk.
1: Küçük mantıda olsa, büyük mantıda olsa fark etmez.
2: Mantıcılarla çatal bile gelmez.
1: Ne gelir?
2: Tek kaşık.
1: Ha, tek kaşık.
0: Tek kaşık. Tek kaşık. Sorduk sevgili dinleyiciler, mantı çatalla mı kaşıkla mı? Abi lord muyuz biz diyor. Kaşıkla yenir diyor. Kaşık kaşık.
1: Kaşık kaşık kaşık.
0: Ekmağınan yenir. Kaşık kaşık kaşık. Eliminen yenir. Eliminen.
1: Kaşıkla yenir. Kaşık kaşık, kaşık çatal. Çatal yiyenler ülkeyi terk etsin yazmış.
0: Şu anda %1 milyon kaşık var.
1: Kaşık geldi. Kaşıkla yutulur diyor, yenmez.
0: Kaşık, yoğurtluysa kaşık. Kaşıkla.
1: Soslu yoğurtlu kaşık.
0: Tamam, kaşıkla.
1: Kaşıkla.
0: Kaşıkla evet, evet, evet. Belli.
1: Çok önemli soruların cevaplarını bulduk sevgili Yıldırım.
0: Ya en çok şeye seviniyorum. Tuvalet kağıdı olayına sevindim.
1: Yönünü bulduk. Bundan sonra öne doğru.
0: Öne doğru.
1: Arkaya asanlar öne doğru asacak. Size bakacak yüzü. Ucu.
0: Var mı bir soru daha?
1: Başka soru. Yeter ya.
0: Bir tane daha giderdi.
1: Bir tane daha. Pizzanın kenarı yenir mi, çöpe mi atılır? Kalın kenar pizza
0: yenir.
1: Ondan
0: ziyade düşün. Şeyi sorsak.
1: Mesela.
0: Meyvelerin her şeyi yenir mi? Bazıları atıyor ya.
1: He, ağzından çıkan çekirdeği mi? Karpuzun çekirdeği mesela, öyle mi?
0: Mesela karpuzun çekirdeği.
1: Muzun kabuğu olur mu?
0: Hatta direkt bunu sorabiliriz. Karpuzun çekirdeğini yutuyor musunuz?
1: Ben yutuyorum.
0: Yutuyorum.
2: Yok, yok ya, tıkanıklık yapar diye ben yutmuyorum.
0: Tıkanıklık.
1: Belediyeyi ararız ya.
0: Karpuzun çekirdeği çıkarılmalı mı? Yoksa yutulmalı
1: mı? Ben uğraşamıyorum sevgili Yıldırım. Yani bir meyveyi alıyorum, ağzıma atıyorum. Ya onun çekirdeğini ayıkla, çatalla ya da işte ağzından pıp pıp böyle çıkar tabağa.
0: Zor iş.
1: Ya bana zor, ben yutuyorum abi komple çekirdeğiyle beraber.
0: Bak dinleyicilerimizin neredeyse tamamı yutuyor. Yutuyorum, yutuyorum.
1: Karpuzun çekirdeği yutulur. Karpuzun çekirdeği ezip yutuyorum. Açlığıma bağlı diyor.
0: Yenir omega 5.
1: İçinizde fide çıkacak diyor ya. Karpuzun çekirdeği yutulur mu diyor.
0: Yutulur, yutulur. Yenir.
1: Yenir.
0: Yutarız, yutamayan.
1: Atıyorum ben diyor.
0: Yutamayan çekirdeksiz alsın. Karpuzu birlikte çiğneyip çatır çatır ben kabuğunu yiyorum diyor.
1: Karpuzun kabuğu iyice yıkanması lazım değil mi onun? Çok güzel yıkanması gerekiyor.
0: Kabuğu dedi, iç beyaz tarafıdır ya.
1: Yok ya, bayağı dışıyla beraber.
0: Kıtır yeşilini
1: kıtır.
0: De.
1: Kıtır kıtır.
0: Kıtır kıtır.
1: At gibi.
0: Oğlum yenir mi o ya?
1: Denemedim. Denemedim ama yenebilir sanki böyle. Tatlı bir şey değil tabii ki
0: orası. Aziz diyor ki 30 yıldır kiraz çekirdeğini yutarım, bugüne kadar bir tıkanıklık olmadı. Allah şükür, devam.
1: Kiraz çekirdeği de iridir sevgili Yıldırım. İridir, karpuz çekirdeği tabii. Gibi değil. Büyüktür kiraz çekirdeği karpuza
0: tabii,
1: gibi.
0: Tabii tabii.
1: Ooo, tehlikeli olabilir bak, boğazda kaçabilir. Nefes yoluna kaçabilir.
0: Tükürüyorum. Karpuzun çekirdeği çitlenir. Satılıyor biliyor musunuz bazı yerlerde?
1: Karpuz çekirdeği.
0: Karpuz çekirdeği satılıyor.
1: Kurumuş halde.
0: Aynen öyle.
1: Aa, o minicik çok bir şey ya, yenir
0: yok,
1: mi ki
0: büyük,
1: öyle?
0: Yok, büyük büyük.
1: Ha, büyüklerinden.
0: Büyük özel.
1: He.
0: Karpuz çekirdeği diye
1: satılıyor. Görmedim hiç.
0: Çitlenir o.
1: Hmm.
0: Biraz zordur ama güzeldir.
1: Zor olur tabii. Kabak çekirdeği de bir tık zordur mesela.
0: Bak, Japonya'da dışını yiyorlar demiş.
1: Yok daha niye o zaman evet. İçini de yapıyorlar beraber. Sırf dış üretsinler.
0: Elif diyor ki beyazı çok şifaymış diyor karpuzun.
1: Beyaz kısmı.
0: Kızlar.
1: Zaten onun bir kaşıkla kazıma vardır beyaz kısmı. Meşhur. Biliyorsun. Yani dibiyle beraber bir kazıma vardır.
0: Ben lavaşla yiyorum karpuzu. Ama çekirdeğini yutuyor insanlar.
1: Evet, genelde yutuyor. Yutmayan da var ama çekirdekte net konu şey...
0: Ben eriğin çekirdeğini de yutuyorum.
1: Erik de yutma be, koca çekirdek yutma. Ya.
0: Rahatsız olursun ya.
1: Erik abi bu. Kayısı,
0: i̇şte o tıkar.
1: Erik. O tıkar işte. O tıkanıklık yapar. Bir de bunlar sadece yenmiyor sevgili Yıldırım. İçeride durmuyor ki bunlar.
0: Değil mi? Değil mi? Değil mi?
1: Bunların yani...
0: Sıkıntı olur.
1: Vakti geliyor bunların da.
0: Yenir. Yenir. Efendim...
1: Bak,
0: bir dinleyicimiz yazmış.
1: Ne diyor?
0: Soru olarak sormuş da. Neyse, bunu sormayayım ya. Biraz saçma olacak çünkü.
1: Ha, yutul şey mi o?
0: Hmm. Yutulur mu diyor.
1: Ya o tabii.
0: Karpuz çekirdeği testosteron artırır. Yiyorum.
1: Allah Allah.
0: Kabuğundan reçel macun yapıyorum.
1: Karpuz kabuğu reçeli. Yemedim hiç.
0: La bizim milletin nasıl gırtlağı vardı? Her şeyi yiyoruz diyor ya.
1: Abi pahalı. Boşa gider mi?
0: Boşa
1: ya?
0: Gider mi? Gitmemesi lazım tabii.
1: Çekirdeğini falan alırsın.
0: Evet. Dur bakayım. Yani evet. Çekirdek yeniyor.
1: Yeniyor
0: abi.
1: Evet. Yeniyor. Karpuz çekirdeği genel anlamda yeniyor sevgili Yıldırım.
0: Ama yani. Çok yemeyin şeyi bozuyor.
1: Sistemi bozabilir.
0: Sistemi bozuyor.
1: Sistemi bozabilir.
0: Büyük bozuyor.
1: Bir bakmak lazım. Karpuz çekirdeği yemek zararlı mı yararlı mı bilmiyorum ben. Yiyorum. Ben de yiyorum ama belki de iyi bir şey yapmıyoruz. Testosteronu yükseltiyor diyor.
0: Biz mesela ineklere veriyoruz demiş efendim. Bir dinleyicimizin imkanı
1: çekirdeği
0: var.
1: Çekirdeği mi kabuklarım? Kabuklarını veriyordur.
0: Evet. Erimeyen çekirdekler apandiste neden olabilir diyor Yasin Bey yazmış. Doktor galiba.
1: Doktorsa tabii. Olabilir. Bilmiyoruz işte yani. Bu çekirdekleri bu kadar yeme. Gerçi yazdan yaza kaç tane karpuz yiyorsun ki?
0: Ben çok yiyorum ya.
1: İşte yani
0: ben iki günde bir karpuz bitiriyorum.
1: İki günde bir karpuz bitiriyorum.
0: Abartmıyorum bak sen bunu söylüyorsun.
1: Bayağı yiyormuşsun.
0: Çok yiyorum.
1: Ama sen çekirdeğini ayırırım dedin galiba. Öyle
0: yok,
1: mi demiştin?
0: Her şeyi yiyorum.
1: Her şeyi yiyorsun.
0: Her şeyi yani yiyorum. Bir beyazını yemiyorum.
1: İki günde bir yiyorsan zaten beyaza gerek yok. Yeterince karpuza doyuyorsun.
0: Ülke insanımızda çekirdeğe ne büyük ilgi varmış diyor.
1: Bir... Tabii bir ilgi var, kayısısı, eriği, her şeyin çekirdeğini yiyorlar baksana.
0: Evet. Karpuz. Karpuzun çekirdeği yeniyor. Peki çok teşekkür ederiz. Tamam, hocam tamam. Araya gidiyoruz sonra veda.
1: Tamam.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.
4: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve

0: afiyet de ye.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Bu yaz Puffy'de indirim

0: Ve 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
2: Tablet istersin, Vatan'da bulursun.

0: Radyo.com'da.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye...

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Bauplast'ta,
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: Pronto, Pronto Tur.
4: Pronto Tur'dan yurt dışı turlar

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Vay be, sonuna geldik, bitiriyoruz efendim. Gitmeden bir minik duyurumuz var, hocamız yapacak şimdi. Hocam nedir duyurunuz
3: acaba?
2: Duyurumuz
3: sevgili Yıldırım, Mondial'den gelecek e-bike. Nedir e-bike?
2: Mondial e-bike, elektrikli bisiklet efendim.
3: Gençler, veliler, öğrenciler, tam sizin zamanınız geldi. Okullar kapanıyor, güzel bir hediye arayışında olanlar için. Karneler de geliyor. Yaz tatili başlıyor. Bu yazı keyfini en güzel Mondial
2: e-bike'da çıkarabilirsiniz. Çevreci, ekonomik hem de şehirde özgürlüğün yeni adı diyebiliriz efendim. Mondial bayilerine giderek ürünleri inceleyebilirsiniz. Bir de peşinat artı 9 taksit fırsatında.
3: Bu avantajı da kaçırmayın.
2: Kaçırmayın efendim. Doruk Bey.
4: Efendim.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
4: Hoş geldin, son... hoş bulduk.
2: Hoş geldin, hoş buldun.
4: Abi bir şey söyleyeceğim. Yani söyle. Mondial bisikleti sandığımız... Yani Mondial bisiklet güzel bir bisiklet.
2: Evet.
4: Çok güzel bir bisiklet.
2: Yani bindin mi? Daha önce bindin mi?
4: Evet. Yani geçen bisikletle çıktık babamla.
2: Çok güzel değil mi?
4: Evet, çok güzel ama yani biraz değişik ama çok güzeldi yani. Sürücü falan iyiydi.
3: Büyük çünkü sana
2: güzel,
3: göre.
2: Sana büyük tabii.
3: Sen
2: büyük,
3: daha 7 yaşındasın.
4: Bir tek şeyini indiriyoruz.
3: Selesini.
2: Selesini.
4: Selesini sonra babam kenardan tutuyor. Çok koştuğu için ben kendi kendimi sürüyorum, elimi tutmuyor, yavaşlıyorum ama tutuyor sonra. Hemen
2: geçeceğiz. Sabahsızlıkla büyümeyi bekliyor.
3: Tabii bekliyor. Ayağın ucu yani, değsin yeter.
4: Hani bir ayakla şu kadar mesafe geliyor bak, şu kadar. Şu. Bu
2: şey,
4: kadar.
2: Peki pedala dokunabiliyor musun?
4: Pedala tabii dokunabiliyor.
2: Ama sana göre olanları da var, daha küçük boyları tabii da var tabii.
3: Evet,
2: evet,
3: evet.
2: Sevgili dinleyiciler, sizler de bir Mondial bayisine giderek ürünleri inceleyebilirsiniz ve fırsattan yararlanabilirsiniz. Doruk'cum, programı kapatıyoruz artık.
4: Bir şarkı çalalım diyecektim ama.
3: De bakalım.
2: ne mesela?
4: Baytar.
2: Baytar mı?
4: Sagopa Kajmer.
2: Tamam, şöyle yapalım. 9 dönüşünde Sena ablan sana baytar çalsın bir tane.
3: Olur mu?
2: Olur mu?
4: Olur,
2: tamam,
4: olur,
2: anlaştık.
4: Okay.
2: Peki.
3: Burada dinleriz.
2: O zaman dinleyicileri buradan veda mesajı yap.
4: Şey...

0: biz bitiriyoruz programı ama Fatih abim, Fatih amcam saat 10 18'de burada olacak diye.
1: Fatih amcam 10 18'de burada olacak.
2: 10 18 değil. Fatih amcam saat 18'de burada olacak.
1: Fatih amcam saat 18'de burada olacak.
0: Tanıtım şeyi.
1: Kapanışı yapacağız mı? Böyle hadi. Kafa açan uzman sen diyeceksin, ben bitiyor diyeceğim. Yapacağız mı öyle?
2: Onu da yapacağız.
1: Tamam yapacağız.
0: Adam yapalım o zaman. Tamam sen, ben söyleyeyim o zaman, sen bitti diyeceksin.
1: Tamam okey.
0: Tamam hadi bakalım. O zaman başlıyorum ben.
1: Başla.
0: Sevgili dinleyiciler, Alem Portal'ı web sitemizden ve uygulamamızdan bulabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Orada 4 tane yavru bebeğimiz var. Alem FM'in 4 dijital radyosu. Onlara bir kulak kabartın. Kendi şarkılarınız varsa da bize gönderin. iletişim@alemfm.com. Çünkü Alem atmosferinin içinde sizin ürettiğiniz şarkıları çalıyoruz. Yapay zeka ile ürettiğiniz şarkıları çalıyoruz. Şunu fark ettik. Herkes artık bir şey üretiyor.
2: Tabii abi.
0: Bir güruh bunu sevmiyor. Diyor ki ya herkes üretmesin bilmem ne. Bu kimsenin tek elinde olan bir şey
2: olan
0: değil.
2: Olan bir şey değil. Üretsin de. Bazı insanlar da diyor ya herkes milli takım maaşı yaptı. Sana ne?
0: Yapsın nedir
2: yapsın
0: yani?
2: Yapsın tabii ki. Herkes kötü şey yapsın. Mi? Kötü bir şey mi? İyi bir şey.
0: Sen içinden seçersin.
2: Dinlersin.
0: Yani şunu yapıyor musunuz? Bu ne ya? Her yere market açıldı. sen istediğini seçersin.
2: Alırsın, alırsın. Oradan alışverişini yaparsın.
0: Hadi bakalım. Dorukçum yapıyorum.
1: Okey.
0: Kafa açan uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Bu bir reklamdır.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu.
6: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: Reklam.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Bankam, bank,
3: kartım adı. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de. Ama dememek için ama
4: sigorta. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Ama dememek
5: için ama sigorta. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala. Pronto Tur, pilot
7: garaj, şoför ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
8: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var.
9: Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Venezuela'da 40 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şu ana kadar 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Başkent Caracas'ta elektrikler kesilirken benzin tedariki de durdu. ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirterek ilk raporların hiç iyi olmadığını söyledi. Aynı saatlerde Japonya'nın Honshu adasının doğu kıyısı ise 6,9'luk depremle sarsıldı. İzmir'in Balçova ve Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. ABD Başkanı Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyduğu için katılacağını söyledi. F-35 ve jet motorlarıyla ilgili de olumlu mesajlar veren Trump, Türkiye'nin istediği gibi satış sürecinin ilerleyeceğini belirtti. 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre başkalarına IBAN kullandırarak haksız kazanç sağlayan ancak dolandırıcılık mağduru olan kişilerin cezalarında yarı oranında indirim uygulanması planlanıyor. Van'da 5 yaşındaki çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. İstanbul Beyoğlu'nda 7 katlı binanın zemin katının mutfak bölümündeki duvarda kısmi çökme meydana geldi. Bina boşaltıldı. Avrupa rekor kıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Dün kıta genelinde en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerinde sıcakla karşılaştığı belirtiliyor. Bu kişilerin büyük bölümü Fransa ve İspanya'da yaşıyor. İtalya'da ise bağda kavurucu sıcak altında çalışan 61 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Yeni bir araştırma, yaz aylarında güneşe çıkmanın bazı kişilerde D vitamini seviyelerini yükseltmeye yetmeyebileceğini ortaya koydu. Özellikle yaşlı bireyler ve bazı risk gruplarında D vitamini seviyelerinin yıl boyunca düşük kalabildiği belirlendi.
2: Hesap.com spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası B grubu son maçında İsviçre Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre lider, Kanada ikinci olarak son 32 turuna yükseldi. Bosna Hersek ise Katar'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler şansını sürdürürken

0: Katar Dünya Kupası'na veda etti. Ev sahiplerinden Meksika, Çekya'yı 3-0 yenerek A grubunu 9 puanla zirvede tamamladı. 1 puanla son sırada kalan Çekya ise turnuvaya veda etti. Güney Afrika ise Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez gruptan çıkmayı başardı. A milli futbol takımı Dünya Kupası D grubunda ABD ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay Yıldızlılar yarın ABD ile Türkiye saatiyle 5'te karşılaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 46 lira 51 kuruş, euro 52 lira 97 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 39.565, yarım altın 19.841, çeyrek altın 9.933, gram altınsa 6.083 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 6 dakika.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 31, İzmir ve Adana 34, Antalya ve Kayseri 30, Trabzon ve Erzurum 26, Diyarbakır ise 37 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumu

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: afiyetle ye.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya. Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Japan Delay No'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Paraflay'ın katkılarıyla
2: güzellikler dünyası.
3: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
1: Paraflay'ın katkıları.

0: Işıklar birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Ama dememek için ama sigorta.
2: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Ama dememek için ama sigorta.
3: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tablet deyince vatan.
8: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
11: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
10: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
11: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
10: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
12: Uygun musun?
10: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
12: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go.

0: Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
0: BBVA. Her dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: 2. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
3: getir. Ama dememek için ama sigorta.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A milli futbol takımımıza başarılar diler.
3: Ama dememek için ama sigorta.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
8: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
9: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi, bir adım önde.

topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde

Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Dünya Kupası B grubu son maçında İsviçre Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçta İsviçre lider, Kanada ikinci olarak son 32 turuna yükseldi. Bosna Hersek'se Katar'ı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncüler şansını sürdürürken Katar Dünya Kupası'na veda etti. Ev sahiplerinden Meksika, Çekya'yı 3-0 yenerek A grubunu 9 puanla zirvede tamamladı. 1 puanla son sırada kalan Çekya ise turnuvaya veda etti. Güney Afrika ise Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez gruptan çıkmayı başardı. A milli futbol takımı Dünya Kupası D grubunda ABD ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay Yıldızlılar yarın ABD ile Türkiye saatiyle 5'te karşılaşacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST endeksi %0,83 puan artışla 14.450 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 51 kuruş, euro 52 lira 97 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 6 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.450, yarım altın 19.786, çeyrek altın 9.905, gram altın ise 6.066 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Seni versinler ellere, beni vursunlar.
0: Birazdan. Reklam.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Fatih.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Ama dememek için ama sigorta.
7: Reklam.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var.
1: Bu bir reklamdır.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: birazdan. Reklam. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
0: Reklam.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesinde kısıtlı imkanlarla ama sonsuz bir sevgiyle büyüyen güçlü hikayesi bu. Hayallerinin peşinden koşan, birbirine kenetlenen ve hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı dik duran bu genç kadınların dünyasına konuk olun. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu dokunaklı yolculuk içinizi ısıtacak. Bu tiyatro oyunu 1 Mayıs saat 19.30'da Kolektif Performans'ta, 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
8: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
9: bir adım önde.
10: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
11: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.

0: departmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas'ta büyük hasara yol açtı. Olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havaalanı kapatıldı. Depremde en az 32 kişi hayatını kaybederken 700 kişi yaralandı, yüzlerce kişi de kayıp durumda. ABD Başkanı Trump ilk raporların hiç iyi olmadığını belirterek ülkeye yardım teklifinde bulundu. Aynı saatlerde Japonya'nın kuzeyinde de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi. İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 24 kişi gözaltına alındı. CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de bu kapsamda gözaltında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan programı iptal edildi. Kılıçdaroğlu, Muharrem ayı ve Aşure gününün siyasi polemiklere konu edilmesine müsaade etmemek amacıyla programın iptal edildiğini duyurdu. NATO'nun Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye alındı. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi. Emniyetse Operasyon Turkuaz planıyla üst seviye güvenlik önlemleri uygulamaya başladı. Uşak'ta gıda ürünlerinin olduğu bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolatayla 1 ton 600 kilo konserve ürün ele geçirildi. İki kişi hakkında adli işlem başlatılırken el konulan ürünler imha edilecek. Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar hafta sonundan itibaren Türkiye'ye geliyor. Birçok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Çanakkale, Balıkesir, İzmir hattındaysa orman yangını riski artıyor.

0: Birazdan reklam.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
0: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
11: Getir. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Yapı Kredi, bir adım önde. Reklam.
12: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, pilot garaj,
3: şoto ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Ama dememek için ama sigorta.
0: Reklam.
7: Günün her anında. alemfm.com.
8: Benim bankam iş bankası.
9: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
0: Reklam.
10: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Bir adım önde.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Pronto, pronto tur.
14: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.

0: Bu bir reklamdır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: 2026 Dünya Kupası'na E grubu maçlarıyla devam ediliyor. Bugün saat 23'te Churachao Fil Dişi Sahili ile Ekvador'da Almanya ile karşılaşacak. Yarınsa millilerimiz sahaya çıkıyor. Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında yarın Türkiye saatiyle 5'te ABD ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Polonya'nın ev sahipliğindeki Milletler Ligi 2. etabında 2. maçını bugün Polonya ile yapacak. Maç saat 21'de başlayacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 14.555 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 51 kuruş, euro 53 lira 1 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 34 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.431, yarım altın 19.776, çeyrek altın 9.900, gram altınsa 6.062 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul ve Ankara 31, İzmir ve Adana 34, Antalya ve Kayseri 30, Trabzon ve Erzurum 26, Diyarbakır ise 37 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.

0: Bu bir reklamdır.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir

0: Alem Efendi birazdan.
1: Adını yazmışlar gökyüzüne, fırtınalar düşmüş kaderime.
0: Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi. Bir adım önde.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Her ev güzel.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Seviyorsan sevimi çok.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Ama dememek için ama sigorta.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
11: Ama dememek için ama.
0: Reklam.
13: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
14: Paraflay'ın katkılarıyla.
15: Güzellikler dünyası.
16: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
14: Paraflay'ın katkısı.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Hele güzel İstikbal'le.
5: Reklam.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Maşa ve koca ayının büyülü doğum günü macerasına davetlisiniz. Maşa'nın özel günü için koca ayıdan muhteşem bir sürpriz geliyor. Ve bu sihirli kutlamada siz de yerinizi alın. Bu müzikalde neler mi olacak? Maşa ve koca ayının en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyip coşkuyla eğleneceğiz. 27 Haziran saat 13'te Hilltown seyirlik sahnede.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Serviis.
1: Filetin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
4: Yatağım Pafi, uyku değil Pafi.
5: Reklam.

Selamlar, ben Ümit Sayın. Yeni şarkım Yesen Gidip De şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas'ta büyük hasara yol açtı. Depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı ve yüzlerce kişi kayıp durumda. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havaalanı kapatıldı. ABD Başkanı Trump ilk raporların hiç iyi olmadığını belirterek ülkeye yardım teklifinde bulundu. Venezuela halkına taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğansa Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi. İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 24 kişi gözaltına alındı. CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de bu kapsamda gözaltında. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen sene 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısının da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini belirten Gürlek, hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecek dedi. Uşak'ta gıda ürünlerinin olduğu bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolatayla 1 ton 600 kilo konserve ürünü ele geçirildi. İki kişi hakkında adli işlem başlatılırken el konulan ürünlerin imha edileceği belirtildi. Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar hafta sonundan itibaren Türkiye'ye geliyor. Birçok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Çanakkale, Balıkesir, İzmir hattındaysa orman yangını riski artıyor.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Aleyna Tilki Fit, Mabel Matiz.
2: Kayboldum masalında.
1: Şimdi.

0: Alem efendim. Cümle alem burada.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Tat, yeni hazine buldum. Seni sıkı sıkı saracağım. Beni oynat, yüreğime ahtım var. Seni bana yapacağım.
0: Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Bankam, bank kartıma bin.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim

dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.

0: Hayırlı, afiyet de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.

0: Birazdan reklam.
1: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stok.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
0: Reklam. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yıllar geçse de üstünden

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında

0: olsaydı. Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'na E grubu maçlarıyla devam ediliyor. Bugün saat 23'te Churachao fil dişi sahiliyle Ekvador'da Almanya ile karşılaşacak. Yarınsa millilerimiz sahaya çıkıyor. Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında yarın Türkiye saatiyle 5'te ABD ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Polonya'nın ev sahipliğindeki Milletler Ligi 2. etabında 2. maçını bugün Polonya ile yapacak. Maç saat 21'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.555 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 51 kuruş, euro 53 lira 1 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 34 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.431, yarım altın 19.776, çeyrek altın 9.900, gram altın ise 6.062 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de.

0: Birazdan reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
4: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
6: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Pronto, Pronto Tur.
9: Pronto Tur'dan yurt dışı turnu.

0: Totur. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
1: Bir adım önde.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.
5: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: geldiniz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'le.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
7: BTTAVM.com. Reklam.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
9: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Döner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Biz.
1: Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Piret'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Bu bir reklamdır.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Alem Portal.
1: Cümle Alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç. Müziğini bir.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.
0: Alem Portal.

0: saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: İklimsa. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji

0: dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt. Evimde
4: divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylı

0: yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Sen olmasan ben solarım, gül beyaz gül açarım.
0: Birazdan.

0: Geldiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: Gece domuz beklemek bahçede güzel Serdar. Gel seni ava götür. Teşekkür ederim efendim. Ben av sevmiyorum. Geziyorum ama domuz çok bekledik.
1: Ben de ayı beklemiştim geçen yaz.
0: Niye?
1: Köyde.
0: İyi ki gelmemiş ya.
1: Geldi.
0: Nasıl geldi?
1: Hırıltısını duydum.
0: Nasıl bir sesli ayının hırıltısı? Oğlum benim öyle konuşan arkadaşım var, emin misin?
1: Onu bilmiyorum da. Niye öyle şeyler yapıyor?
0: Ayı değil bu, arkadaşın babasını yaptım ben. O öyle.
1: Konuşması mı öyle?
0: Geçerken karşıdan selam verirdi mesela. Vallahi bak bizim karşıdan geçiyor mesela böyle.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit,
2: hesap basit. 2026 Dünya Kupası'na E grubu maçlarıyla devam ediliyor. Bugün saat 23'te Churachov fil dişi sahiliyle Ekvador'da Almanya ile karşılaşacak. Yarınsa millilerimiz sahaya çıkıyor. Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında yarın Türkiye saatiyle 5'te ABD ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Polonya'nın ev sahipliğindeki Milletler Ligi 2. etabında 2. maçını bugün Polonya ile yapacak. Maç saat 21'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.305 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 51 kuruş, euro 52 lira 97 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika. Ekspertise,
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.209, yarım altın 19.800, çeyrek altın 9.914, gram altınsa 6.071 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Ankara 31, İzmir ve Adana 34, Antalya ve Kayseri 30, Trabzon ve Erzurum 26, Diyarbakır'sa 37 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Ya minibüstesindir? Yallah şoför,
7: yallah. Elde de ücretleriz otalım lütfen elde.
6: Ya otobüste?
8: Fazla akbil olan var mı?
6: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
9: O da bu yollarda seninle.
6: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
9: Alem FM'de.

Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar Trafik'te başlar. Tarih 25 Haziran 2026, günlerden Perşembe. Mevzu başlar. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bileşliğe bu saati açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Merhaba.

0536 901 8902 sevgili dinleyenler, 0536 901 8902. Bugün bol bol yapıştıracağınız bir konu seçtim size. Cins insan hareketlerinden bahsediyoruz bugün. Cins insan hareketleri, cins hareketler. 0536 901 8902. İçimizdeki en cinsleri bulanlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Cins insan hareketleri, cins insan hareketleri. Buyurun yapıştırın. Ben örnek vermeyeyim, şimdi örnek verince üstüne alınan olur. Onun için ben bugün burada şimdi haber spikeri gibiyim. Sadece okuyacağım ve şakaları yapacağım ona göre. Cins insan hareketleri. 536-901-8902 536-901-8902 ya da Twitter Serdar Gökalp. Buyurun bakalım.

da cins varmış ha. Yazmış valla. Herkes dur bakalım şöyle. Her söyleneni üstüne alınan. Ha. Hiçbir şey beğenmezler. Bir konuyu anlamadan saçma sapan inatlaşırlar. Ellerini yıkayıp yüzünü silkelemesi. Şimdi herkes etrafındaki cinsi yazıyor. Arabasıyla sol şeritte 70-80 ile inadına yavaşla giden insan. Benim için en cins insan arabaya binince torpidoyu kolçağa açıp böyle kurcalayan, ne aradığını da bilmeyen insandır demiş. Birisiyle konuşurken saatini sallaması, gömleğin yakasını yukarı çekmesi en cinsinden olanlar. Saat sallaması nasıl oluyor? Şöyle kolunu sallayanlar mı? Gömlek yakası anlamadım ama gözüme canlandırayım dedim, o da olmadı. Kasiyerin parayı veya poşeti eline değdirmeden alıp vermeye çalışması. Ele değdirmeden mi? Yayın uzamasın diye bitime yakın gocuk giyip bekleyenler var. Bizim Adem'e yapıştırmış. Teyzem çok cins. Erkek eliyle yapılan şeyleri tüketmiyor. Mesela eşi fırıncı olmasına rağmen onun getirdiği ekmekleri yemiyor. Kendi ekmeğini kendi yapıyor demiş efendim. Niye erkeklere karşı bu şey bu kadar? Bir şey yedikten sonra cık cık cık seslerle diş arasını temizleyenler. Mıy mıy konuşanlar. En cins insan fark etmez diyendir. Evlat olsa çöpe bırakasım gelir. Orta şeridi, sol şeridi işgal edenler. Bizim iş yerinde ustabaşı vardı. Tükürme hastalığı var. Her yere tükürdüğü bir gün yağmurlu havada araba kullanırken camı açmayı unuttu, cama tükürdü demiş efendim. Her şey sadece kendi biliyormuş gibi yapılan, hiçbir işi beğenmez. Her şey kendi biliyormuş gibi yapılan hiçbir işi beğenmez. Hep bir kusur bulur. Ben senin iyiliğini düşünüyorum diye fişeklemek. Tüm gün yoruluyor diye yüzde minik tebessüm oluşturabilmek için yüzde temiz tebessüm oluştur... Abi okuyamadım ki mesajı ben. Tüm gün yoruluyor diye yüzde minik tebessüm oluşturabilmek adına gülümseyip selam verdiğin ya da iyi günler dediğin işçi ya da esnafın cevap vermeye bile tenezzül etmemesi. Beni dövecekler bir gün, anlattım biliyorsun. Ben zorluyorum çünkü insanları o konuda. Her akşam düzenli bir şekilde buzdolabının kapağını açıyorum. Annem de ne kadar cins bir insansın diye söyleniyor. Kalmayan bir şeyin hiç mi yok diye ısrarla soran tipler. Kendimden biliyorum, hiçbir şeyden memnun olmayan cinstir. Samsun'dan selamlar Yavuz ben. Yavuzcum, arkadaş çevren nasıl? Hani şeyi nasıl yani, ortam nasıl yani, var mı arkadaşın? He? Hiç görüşmüyor da olabilirler seninle. Söyleyeyim. Cins insanlarla genelde mesela görüşmüyorlar yani. Cins insanlarla. Genelde görüşmüyorlar ama bilmiyorum yani. Özelde nedir bilmem. Dur bakayım. Şuradan şöyle. Cins insanlarla görüşmüyorlar dedik. Evet. Şuradan. Benim babam çok cins abi. Şu anda kendi seni dinliyor. Adı Ramazan. Bir selam eder misin demiş. (Gülüyor)

0: Reklam. Bankam, bank, kartım adı.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Parafly'in katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
5: Paraflay'ın katkı.

0: Bu bir reklamdır.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Yaptığı işte eleştiri eleştiri kabul etmeyen müdür demiş efendim. Ha, direkt müdüre. Müdüre. Eleştiri ayrı. Başımızın tacı, veli nimetimizdir eleştiri de. Maalesef bir jenerasyon hani küfür etmeyi eleştiri zannediyor ya, ondan. Böyle küfür ediyorsanız yani. Hastaların benim damarım ince, şu damardan buluyorlar diyeni encinstir demiş efendim. Habersiz kafeye gelip çaldıktan sonra evde misiniz diye soran davetsiz misafir çok cins. Hayır değiliz desek gidecek mi acaba?

Her gördüğümde sitem edemi insanlar cinsin önde gidenidir. Onları da inatla aramam da benim cinsim Serdar. İnatla cins insanları aramak.

Abi Hüseyin yeni mi? Evet Hüseyin yeni. Hüseyin'i yeni aldık. Hüseyin'i yeni aldım ben. Yeni ürün yani Hüseyin daha. Ambalajı yeni açtım daha. Naylon kokuyor çocuk.

0: Eve geldiğimde babamın geldi mi diye sorması. Bir mekana gideceksiniz, siz bilirsiniz deyip gidince de burası iyi değil diyen cinsler. Her konuda fikri olan ama hiçbir şey bilmeyenler. Kız kardeşimin düğününde sandalye tedarik eden adamla küs olduğu için komşuları kendi sandalyesini getirmişti. 500 beyaz sandalye içinde bir adet kırmızı sandalye vardı. Herkes dağılınca kopmuştuk demiş efendim. Parasını verip çalıştığın adamla mı küstün anlamadım ki ben. Onunla mı küstün ya? Yani? Benim dediğime güvenmeyip hiç tanımadığı insanın sözüne inanması. Parantez içinde babam. Kulaktan dolma bilgilerle iddialaşan insan. Market kasasında parayı önceden hazırlamayıp okutma işi bitince hazırlaması. Ya o ATM'de oluyor ya. ATM'e gidiyorsun mesela. Hiç şeye denk geldiniz mi mesela? İki kişi aynı anda böyle ATM'ye doğru yürüyorsun. İçinden diyorsun ki lan bu da ATM'ye yürüyor ya. Şimdi hızlansam ayıp olur. Bir tık daha hızlanayım. Dur koşayım mı? Koşmayayım. Senden önce tık diye gidiyor abi ATM'ye. Abi arka cebine bakıyor. Kart arıyor. Arka cebine bakıyor. Yan cebine bakıyor. Oraya bakıyor. Buraya. Yani şu edep yok yani. Abicim ben kartı bulamıyorum. Ben bulana kadar sen geç işini yap. Yok. Gömleğin cebine bakıyor. Sen artık utansın ya. Kartı mı kaybettiniz?
1: Yok yok abi. Buralarda uyardı şimdi. Cebimden çıkartacağım sana.
0: Telefonun kılıfını çıkartıyor, arkasına bakıyor, tekrar kapatıyor, arka cebine bir daha bakıyor, montu karıştırıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani şey yok abi, ben bulana kadar sen geç bak. Yok, yok öyle bir şey yani. Her şeyi komşusundan isteyenler çok cinsler. Sonra dur bakayım. Selam, bazı programlar açılmıyor podcast'te. Evet, sesli okudum, Ademler hemen baksınlar. Madem bazı programlar açılmıyor, hemen bakınız sevgili Adem Bey. Hemen. Bir işi yaparken başkasının yaptığını göre göre yap demesi. Sanki ben ne yapıyorsam. Bu çok dolmuş bu. Misafire falan da yapıştırmış bu. Çok dolmuş yani bu.

0: Telefona bakacağım diye yolun ortasında duran insanlar. Babasının tarlası gibi yürüyenler değil mi? Arıyorum bakayım. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyi.
0: İyi de çok heyecandan mı kapattı şu? Ne oldu? Alo. O dırıt sesini duyduk ama kapandı yani. Evladım heyecandan mı kapandı telefon? Alo. Gitti.

0: Hüseyin hayırlı olsun. Garantisi ne kadar, son kullanma tarihi ne kadar demiş efendim. Hüseyin valla altta yazıyordu, silinmiş, göremedim onun için. Ama garanti belgeleri bende yani Hüseyin.
1: Bakışların akış gelmiş gibi bakma, gönlüm üşüyor.
0: Arabanın güneşliğini yazın açtırmayan iş arkadaşım. Neymiş? Güneşlik soluyormuş. Bu... Hani yuh artık, çok affedersiniz ama. Benim arkadaşıma da eski sevgilisi şemsiye hediye etmiş. Güzel de böyle bir şemsiye. Onu bak, her şeyin hastaları, hayranları var. Mesela saat diyorsun mesela, onu bilen var mesela. Abi o saat inanılmaz ya filan. Hani eldiven diyorsun, abi eldiven de şey bir numarada falan. Bu da şemsiye de bir numaraymış. Bilmiyorum, bir şeyler söyledi, bir marka bir şey dedi. Bir şey dedi ama anlamıyor. Anlamadım ben. Yağmur yağıyor. Şemsiyeyi al dedim. Manyak mısın, o yağmurda kullanılır mı dedi. Bana. Delirmiş yani insanlar. Delirmiş yani. ...4.000 liralık GTA 6 oyunu hayırlı olsun. Ön siparişe. 4 değil ya. Deluxe sürümü 5.000 lira. Ya almışken, şimdi yalan yok, standart değil, deluxe almak. Almadım daha. Henüz almadım. Ama alacağım. Hani başıma bir şey gelmezse alacağım. Linç yemezsem alacağım.

Ne yapayım abi, oyuncuyum ben, alacağım. Yani ben sana ayakkabı alırken, çanta alırken bir şey diyor muyum? Bazen öyle, birisi bir şey aldığı zaman kızıyorsunuz mesela. Hani ben de buna da kızıyoruz, ha kızıyorsunuz yanlış. Sanki bizim paramızı gasp ediyormuş gibi yani. Ha, dur bakayım şuradan şöyle. Halıları ben yıkayayım, yıkamacıya boşu boşuna para verme deyip 6 aydır halıları yıkamayan kocamdır benim cins demiş efendim. Pek. Dörtlü yakınca her yerde durabileceğini sananlar. Aa, öyle olmuyor mu ya? Dörtlü yakınca dünya durmuyor mu? Ben de öyle biliyorum. Dörtlüyü yakıyorsun, dünya, alem, devran duruyor benim bildiğim. Hiç sorun yok.

Benim kocamda da bir şemsiye var. O da çok değerli. Yağmurda kullanmıyor demiş efendim. Onlara sorsam mesela, ya şemsiye gölgelik yapmak için yani. Güneş ışınlarından korunmak için yapılmıştır şemsiye. Sorsam bir saat anlatır yani.

0: GTA 6 mı çıktı? Kocama alayım. O da gamer. Maalesef yazmış. Niye maalesef? Adam ne yapsın ya? Bırakıp sen de mi oynasın yani? Ne yapsın? Ha? Zengin parasıyla, fakir konsoluyla oynar. Söyleyeyim yani. Dur bakayım. Çalıyor mu? Ah çalıyor. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim. Serdar Bey, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Geç tanıdınız biraz beni, aşk olsun.
1: İş yerindeydim, tam o anda arkadaşım bir şey söylüyordu, dedim ki radyoya bir şey söyledim, okuyorlar, bekle dedim.
0: Peki, güzel. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Muhasebede çalışıyorum, mali işlerde.
0: Anladım.
1: Kurumsal bir firmada.
0: Peki, kocanız gamermış efendim.
1: Evet, bilgisayardan hiç kalkmıyor. Sadece yemek yerken görüyorum yüzünü, o kadar.
0: Ama adam ne yapsın ya, size mi sarsın yani, bırak oynasın.
1: Ama işte her gün oynamak olmuyor.
0: Her gün mü oynuyor hiç?
1: Her gün, sabahtan akşama kadar. Sadece yemek yerken görüyorum, o kadar.
0: Ne iş yapıyor kendisi?
1: Kendisi bir fabrikada çalışıyor, seans operatör olarak.
0: Peki. Ne oynuyor peki sayın abi?
1: Vallahi çok bilmiyorum ama en sevmediğim oynadığı oyun LOL.
0: LOL mu? Şu oyunu da ben bir kere bile girmedim, oynamadım, biliyor musun yani LOL ya.
1: Onu oynarken çok agresifleşiyor. Normalde hiç agresif değildir eşim.
0: Evet.
1: Çok agresifleştiği için onu oynamasını istemiyorum. Onu görünce moralim bozuluyor çünkü.
0: Anladım. Bilgisayarda mı oynuyor efendim eşiniz?
1: Evet, bilgisayarda oynuyor. Maalesef. Bilgisayar topladık ona.
0: Maalesef. Maalesef GTA'yı o zaman ön siparişten alamıyorsunuz. Sadece oyun konsolunda efendim.
1: Gerçi oyun konsolu da var bizde.
0: Oh, adam tezgah kurmuş ya. Anladım yani ben.
1: Tabii kendisi oda yapmak istiyor.
0: Tamam. Oda yapsın. Yani bu adım adım ilerliyor herhalde. Sizi evden sepetliği böyle yapacak herhalde odayı.
1: Olabilir.
0: Galiba öyle yapacak. Neredendiniz efendim siz?
1: Ben İstanbul'dan.
0: Tamam, size tişört gönderiyorum, giyin, olur mu?
1: Ay, çok teşekkürler, gerçekten çok mutlu oldum.
0: Rica ederim efendim. Neresinden siz İstanbul'un?
1: Ataşehir'den arıyorum. Normalde Tuzla'dan.
0: Ataşehir, tamamdır. Görüşürüz, kolay gelsin.
1: Çok sağ olun size.
0: Sağ olun, teşekkürler, var olun, sağ olun. Normalde gamer böyle yaşı büyük falan bulduğum zaman ekleşiyorum ben onlarla. Hani zor çünkü yani. Bulmak zor yani, ekleşiyorum onlarla. Ama kocası LOL oynuyor, hiç beni açan oyunlar değil. Ben mesela oyun konsolunda, bilgisayarda filan birisi futbol oynuyorsa, mesela futbol oyunu oynuyorsa, ama koşarak uzaklaşıyorum ben ondan. Vallahi. Biraz yapıştırayım onları. Çünkü futbol, bu işte FES'i, FIFA'yı falan oynayanlar oyun oynamak için değil, hırstan, karşı tarafı yenmek için oynuyor bunlar. Hemen koşarak uzaklaşıyorum hemen. Ben akıl sağlığımı korumak için oyun oynuyorum ama sizin yüzünüzde sinir hastası olamam ben yani. Yeşil yanınca bekleyenlerle sarıda korna çalmaya başlayan cinsler.

Acaba dinliyorlar mıdır radyoyu demiş. Dinliyorlardır, dinliyorlar. Dinliyorlardır. Abi her akşam nasıl oynuyorum, ekleşelim isteyinler. Abi ben tek tek sizi eklemeyeyim. Oyuncu varsa içinizde, kadın, erkek, genç, yaşlı, problem yok. Eklerseniz beni dinleyiciyle oynamak daha bir hoşuma gidiyor. Ama ne olur oradan şarkı istemeyin benden. Size zahmet, onu söyleyeyim. Ya bütün oyun platformlarında nickim aynı benim, rumuzum aynı. Sis Gex. Samsun, İstanbul, Samsun, Giresun, Edirne, sonu da X harfi. Sis Gex. Hiçbir anlamı yok, salladım. Hani bizim Hüseyin gibi böyle alt çizgili, alt treli falan kullanıcı adı almayayım diye. O an aklıma bir yerde mi geliyor? Bir şey oldu yani. Hiçbir, bazen soruyorlar abi anlamı ne dedi. Hiçbir anlamı yok efendim. Hiçbir anlamı yok. Sis Gex. Hani Steam'de de, Epic'te de, PlayStation Network'te de, orada da burada da, oyun platformlarının hepsinde böyle. Beni eklerseniz inşallah denk geliriz. Futbol oynayanlar eklemesin ama. Onlarla gelemeyiz yani. Söyleyeyim onu. Güzel kızlar eklesin. Beni bir gece bir aldılar sevgili dinleyenler. Hani bir iki tanesi dinleyiciydi. Fortnite'da galiba değil mi? Ya Fortnite ya Left 4 Dead'te. Ben devamlı biliyorsun her yanım erkek dolu. Bir aldılar. Üç tane mi dört tane mi ne kız. Bir tek ben varım. Aa işte merhaba Serdar. Bir de Beyli falan konuşuyorlar yani öyle. Hani Serdar Bey nasılsınız falan. Ben de şakadan şey yazdım. Ya hepiniz kız ne güzel. İşte beni hep böyle oyunlara alın, böyle oyunlara çağırın dedi. O gün bugündür görmüyorum bu insanları. Sildiler mi, engellediler mi? Hani kapattılar mı, ne yaptılar bilmiyorum. O gün bugündür yok. Tık yok yani o gün bugündür. Hiç.

0: Bizim hanımlar olsa kapının önüne koyar. Serdar, millette şans var, bizde yok maalesef. Baksana yemekten yemeğe görüyormuş yüzünü. Biz bir saat görmesek hanımlar neredesin der, sorgu odasına çekerler. Bu dur şu adamı arayacağım ama çocuklar ara verelim demiş. Aradan sonra arayacağım. Verin beyler arayın.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
4: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
5: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Ama dememek için
1: ama sigorta. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Reklam. Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Bakayım çalıyor mu telefon? Oo, açmış bile. Alo, merhaba.
1: Merhabalar Serdar Bey.
0: Kimle görüşüyoruz abicim acaba?
1: Şükür kavuşturana.
0: Sağ olun abi, teşekkür ederim. Kimle görüşüyoruz?
1: İbrahim abi. Evet.
0: Neredensin acaba İbrahim abicim?
1: İstanbul Başakşehir.
0: İstanbul Başakşehir. Bak mesajını aynen evet. Okuyorum. Değerli dinleyenler, siz de dinleyin. İbretlik bir bağlantı olacak bu. Hani ne hayatlar var? Lütfen bakınız. Bizim hanımlar olsa kapının önüne koyar. Millette ne şans var? Bizde yok maalesef. Baksana, yemekten yemeğe görüyormuş yüzünü. Biz bir saat görmesek neredesin der, sorgu odasına çeker mesajı. Size mi ait efendim?
1: Bana ait.
0: O zaman...
1: Ama bu hayatın bir gerçeği maalesef.
0: Böyle anlat bana.
1: Maalesef. Yemin ediyorum. Bakın geçen gün Serdar Bey... Hanım beni tam 8 kere üst üste aramış.
0: Niye efendim, sebep ne? Yani Allah korusun bir
1: ben
0: şey mi oldu?
1: Ben iş yerinden biraz geç çıktım.
0: Evet.
1: Kendi işimi yapıyorum.
0: Hı hı.
1: Esnafım. İş yerinden geç çıktım. Telefon da sessizde kalmış.
0: Tamam.
1: Ben de o arada bir üst kata çıkmıştım.
0: Yemedi tabii değil mi? Neredesin sen? Telefon niye sessizde? Sen kimsin? Niye sessiz alıyorsun falan, bunlar mı?
1: Ya demediği laf kalmadı. Yemediğim fırça kalmadı.
0: Ha, ne kadarlık evlisiniz abicim siz?
1: 25, 26 pardon.
0: Oysa ki emekli olmuş olmanız lazım sizin. Yani EYT falan da vurmadı.
1: Maalesef daha emekli olamadık.
0: Vallahi yani evlilikten emekli olman lazım senin. Maaş bağlanması lazım. 25, 26 seneyse. Yani.
1: Tam tersi, günden güne daha da kötüye gidiyoruz.
0: Daha da kötüye gidiyoruz. Hiç anlaşamıyor musunuz evet. Efendim yengeyle?
1: Anlaşamıyoruz değil. Hanım çok kıskanç.
0: Ya hanım çok kıskanç. Ya evet. 25 senedir her gece kafasını çevirince seni görüyor. Yanında yatıyorsun yani. Neyini kıskanıyor daha ya?
1: Kıskanıyor hala.
0: Peki Brad Pitt... işte onu diyeyim ben de. Brad Pitt misin yani? Neyi kıskanıyor?
1: Yok, Brad Pitt değiliz de biraz işte giderimiz var galiba ondan dolayı.
0: Ben Brad Pitt'te fit olan kızı. Brad Fit'im ben diyor, anladım. Senin isim neydi evet. Abi senin?
1: İbrahim.
0: Bundan sonra sana İbrahim Fit diyeceğiz. Yazınca ben abi ben İbrahim Fit yazacaksın. Serdar'cığım ben İbrahim Fit yazacaksın. Ben seni tamam. Öyle tanıyacağım, tamam mı?
1: Tamamdır.
0: Senin o fit vücuduna güzel böyle yakışsın diye bir adet tişört gönderiyorum İbrahim Fit.
1: Kurban keseceğim yemin ediyorum.
0: Abi yani bak bir dakika, bak bir saniye bir şey söyleyeceğim.
1: Bağlantı yapayım diye bir türlü bağlamıyorsunuz. Bugün nasıl olduysa şansım döndü yani.
0: Abi estağfurullah, ama bu cümleleri kullanırken benden sana tavsiye, yani inançlı bir insan olduğunuzu düşünüyorum şu an bu cümleden sonra. Evet. Hani öyle çok affedersiniz, siz canı gönülden sevdiğiniz için söylüyorsunuz da öyle kurban keseceğim.
1: Lafın gelişi yani.
0: İşte laf öyle, onlarda laf öyle gelmiyor bildiğim kadar. Sen yine beni bilir bir kişi olarak algılama ama hani ağızdan çıkarsa yapmak zorundasın, haberin olsun.
1: Anladım, tamam.
0: İyi düşün bundan sonra.
1: Doğru söylüyorsun Serdar'cığım.
0: İyi düşün yani. Abi.

0: Tişörtü giydikçe beni hatırla, görüşürüz.
1: Hatırlayacağım. Bir gün yanına da geleceğim.
0: Gel gel, baş tacısın. Karını bırak ama evde bırak karını.
1: Yok, o zaten tek geleceğim. Onu getirirsen oradan çıkamayız.
0: Ne iş yapıyorsun abi sen, esnafım dediğin?
1: Ben çanta...

0: Yok, çok şükür.
1: Tamam, şükür. Tamam. Eyvallah tamam. Abi. Görüşürüz abi, teşekkür ederim.
0: Bugün geleceğim, mutlaka geleceğim.
1: Gel gel, bak diyorum ya sana, İbrahim Fit. Bundan sonra senin adın İbrahim Fit.
0: Tamam, bir de tatlı getiririm size, Antep tatlısı.
1: Yo abi, sen sadece tek gel yeter, sorun yok.
0: Yok, çayımız... o memleketten dolayı dedim ben.
1: Sen Antepli misin?
0: Evet.
1: Anladım İbrahim abi, peki tamam, teşekkür ederim abi, görüşürüz.
0: Ne demek, görüşürüz.
1: Sen ederim. Çok uzun zamandır yani, dinliyor musun beni?
0: Çok uzun zamandır dinliyorum. Benim radyom hiç değişmez, hep Alem Efendi.
1: Sağ olun abi, çok teşekkür ederim, var olun.
0: Sadece Alem Efendi.
1: Teşekkür ederim abi, görüşmek üzere.
0: Sticker gönderin de araca yapıştırayım.
1: Tamam, Ademciğim sticker gönderiyorum, araca yatıştır. Bak, o gönderilen stickerlarda senlik bir şey var. Kocanla ilgilen yazıyor, onu arabaya yapıştır.
0: Onu en öne yapıştıracağım.
1: Tamam. Adem not al, İbrahim Fit'e tişörtle beraber sticker da gidecek. Tamam İbrahim abi, görüşürüz.
0: Tamamdır, teşekkür ederim.
1: Görüşürüz, sağ olun, teşekkür ederim, var olun, sağ olun, teşekkürler. Evet, dur bakayım. Adem ara verelim demiş. Bu ara normal değil ama, değil mi? Saat başı arası. Tamam, yeni saatte görüşürüz değerli dinleyenler. Hadi bakalım.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklam. Ama dememek için
2: Ema Sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ama dememek için
4: Ema Sigorta. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10. Pilot Garaj
6: Şoto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.
7: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Yolda karşılaşıp hal hatır sorduğumuz tanıdıkla vedalaştıktan sonra aynı yöne doğru yürümeyip başka yola sapmak. Tam kalkarken ikram edilen hani daha karpuz kesecektik esprisinin çıkış noktası da o ya mesela. Nasıl? Hani şimdi ben mesela sana misafirliğe geldim.
9: Evet.
8: Oturuyoruz sende.
9: Evet.
8: Tamam o. Vallahi çok güzel. Evet hadi muhabbet ediyormuş gibi.
9: Ne abi? İyi sen geldin.
8: Saat geç oldu mesela, evet. Tamam mı? Ben tam kalkıyorum derken çay koydum diyeceksin. Tamam mı? Saat geç oldu. Hadi ben kalkıyorum ben.
9: Çay koyayım ben, gitme.
8: Koy ya, koyayım diye. Allah'ım deli divane olacağım. Ya Rab, ne oldu? Sevgili dinleyenler, çalışma arkadaşları aranıyor. Hayvan terbiyecisi, evcil hayvanlardan ürkmeyen.
1: Serdar Gökalp ile Serdar Yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Saat 17. Bu bir reklamdır.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas'ta büyük hasara yol açtı. Depremde en az 164 kişi hayatını kaybetti, 900 kişi yaralandı, yüzlerce kişi de kayıp durumda. Olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havaalanı kapatıldı. Metro ve tren seferleri de durduruldu. ABD Başkanı Trump ilk raporların hiç iyi olmadığını belirterek ülkeye yardım teklifinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan tartışmalara atıfta bulunarak kayıkçı kavgasının tarafı olmayız dedi. Muhalefet gerilimden besleniyor diyen Erdoğan, biz efendilik taslamaya değil hizmet etmeye geldik dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün ihraç taleplerini görüşmek üzere bir araya geldi. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında uygulanacak trafik ve güvenlik tedbirlerini açıkladı. Zirve süresince başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi olmak üzere çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini belirten Gürlek, hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecek dedi. Restoran ve kafelerdeki menülerde ayrıntı dönemi 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. İşletmeler artık tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde ayrıntı verecek. Avrupa tarihinin en ağır sıcak dalgalarından biriyle boğuşuyor. Kıta genelinde en az 250 kişi hayatını kaybederken birçok ülkede kırmızı alarm verildi. Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar hafta sonundan itibaren de Türkiye'ye geliyor. Birçok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Çanakkale, Balıkesir ve İzmir hattındaysa orman yangını riski artıyor. SpaceX ve Tesla hisselerinde yaşanan sert düşüşler, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın servetinin gerilemesine neden olarak dünyanın ilk trilyoneri unvanını kaybetmesine yol açtı. Buna rağmen Musk, dünyanın en zengin kişisi konumunu koruyor.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.

yanıyoruz Çanakkale. Abi bunu yanıyoruz deyince aman aman kötü günler geliyor aklımıza. Hani yaz geliyor. Daha dün gece öyle muhabbet oldu. Aman yani henüz bir şey yok. İnşallah olmasın da şu orman yangınlarıyla alakalı. Yanıyoruz dediği şey 39 derece şu anda. Vay be. 29 derecede İstanbul şu an. Daha sıcaklar başlamadı ama. Tam cins lafları değil mi? Daha başta daha sıcaklar başlamadı.

0: Yılın belli zamanlarında ortaya çıkan güzel kızlar. Yılın diğer günlerinde yoklar. Çok cins bir... Ya bize ne abi yani? Şimdi sana ne diyeceğim alınacak. Onun için bize ne diyeyim yani? Güzel olmak da suç, biliyor musun? Vallahi güzel olmak çok zor. Güzel kadınlar inanılmaz kıskanılıyor başka kadınlar tarafından. Yani güzel kadınlar inanılmaz kıskanılıyor. Ben bir gün... Emel Sayın'da değil mi? Mavi Boncuk'ta. Evet, Emel Sayın. Ya o ne güzellik falan diye. Onu kıskandılar ya. Onu kıskandılar ya. Belçika 36 derece. Şöyle yapalım mı o zaman? Daha insanlar bu muhabbetlere girmeden önce biz girelim. Şu an Türkiye'nin en sıcak yerini arıyoruz. Yurt dışındakiler de göndersinler. Bulunduğunuz yerden anlık bana bir gönderin bakayım kaç derece. Fotoğraf olsun ama, olur mu? Fotoğraf olsun. Bir de neresi olduğunu da yazın, size zahmet. 0536-901-8902 0536-901-8902. Çanakkale'den 39 derece geldi şu an. Ama yani şu an mı değil mi? Şu andır herhalde, yoksa niye yazıp göndersinler? ...0536-901-8902... ...536-901-8902... Buyurun bakalım. Türkiye'nin en sıcak yerini arıyoruz. Yurt dışından da yazabilirsiniz, gönderebilirsiniz.
1: Çiğ mi?
0: Bursa 36 derece şu an. Yine Bursa 32 derece Bursa. İzmir, dur bakayım İzmir neymiş? 35 derece. Allah Allah, en soğuk İstanbul mu ya? 29 derece, 26 derece. Mesajlar yağmur oldu şu an. Dur bakayım biraz bekleyeyim de düzelsin.

0: olalım, biz olalım.
1: Almanya 37,5'muş Düsseldorf. Dur bakayım neresi başka. Sadece fotoğraf gönderen var ama neresi olduğunu bilemiyorum tabii buranın. Nazilli. Kaçmış Nazilli? 39 derece. Vallahi en soğuk şu an benim olduğum yer herhalde değil mi yani İstanbul? Hani bizim 29 derece. İstanbul 25 derece geldi. Yine İstanbul 25 derece. İstanbul enteresan bir yer yani. En sıcağı da yaşayabiliyorsun, en soğuğu da yaşayabiliyorsun yani. İngiltere 33. Çanakkale o kadar sıcak değil. Merhaba, ben sizin hayranınız. Estağfurullah. Sevenimizsin. Bizim seni sevdiğimiz gibi. 10 yaşındayım. Adım Selif. Elif. Lütfen söyleyin. Olur Elif, söyleyeyim. Merhaba, 10 yaşında Elif. Ne haber? İyi misin Elif? Adana şu an efendim 44.8 derece. Abi güneşin alnında kalmıştır arabaya. Dur. Adana bile şu an 44 derece yoktur diye düşünüyorum ya. Herhalde yani Adana bile yok. Mersin 32. Muğla merkez 33. Şeyciler çıkmadı biliyorsun. Onların da av mevsimi başlamadı onların. Onlar da başlamadı. Sıcak değil de nem çok abi, nem. Nem çok fena, nem var. Muğla merkez kaçmış 33. Konya, dur bakmadığımız yerlere bakalım. Konya 30 derece. Adana'dan istiyorum, Adana'dan ya. Adana gerçekten 44-45 derece mi şu an? Pek şey gelmedi, o güneşin altında kalmıştır araba. Yani Adana'dan istiyorum abi, Adana'dan. Kars'tan geldi şu an. Kars'tan kaç? 16 derece. İyiymiş yine ha yani, iyiymiş. Adana istiyorum, Adana. 0536-901-8902. Adana istiyorum. Bir de gülüyor içinden. 31 derece, iki telli. O da bu.

Al, Adana geldi. 33 derece. Bir Adana daha 30 derece. Bir Adana daha 32 derece. Al bir Adana daha 33,5. Nerede 45? Güneşin alnında arabayı bırakıp bana göre. Milleti kandırıyorsunuz. Milleti kandırıyorsunuz yani.

farklı yerlere bakayım dedim de. Şöyle. Brüksel 37. Antalya ha? Bana böyle gelin ya. Antalya, Konya 6. Ya var, her yer var da işte bazı aynı yerler denk geliyor. Antalya, Konya 6 32 derece şu an. Yürü be. Ha, sonra dur bakayım, yine bir tane daha Adana var. Dur bakayım. Adana 34 derece demişler efendim. Evet, 30 44 nerede? 34 nerede? Ankara. Bakayım güzel Ankara'ma. 30 derece Ankara.

Adana'dan bilgiler geldi. Rüzgar saatte 18 kilometre hızla esiyor. Ani rüzgarlar 34 kilometreye çıkıyormuş. Gün batımı 20.01'deymiş. Yağış hiç yokmuş. Görüş mesafesi 23 kilometre, nem oranı %61. Ah, Adana'nın bütün bilgilerini verdim sana. Tamam, bütün hepsini verdim. Kayseri 27. Manisa 36. Sivas 26. Sivas'a bak be, 26. İstanbul'dan daha soğuk. 29 burası.

Eskişehir. Bakayım. 29. Edirne. He, Edirne. 34 derece. Balkanlardan gelmemiş daha önce. Edirne 34. Samsun 28. Tamam, daha çok böyle yanmıyor sevgili dinleyenler. Hani hangi aydayız? Hazirandayız. Haziran'ın 25'i. Hani bir ay sonra bambaşka şeyler konuşuruz burada sıcaklığa alakalı. Bir ay sonra bambaşka yani. İstanbul, Levent. Kaçmış? 31 derece. Bravo. Beyler, şarkıdan sonra bir ara verin bakalım. Hüseyin, Adem, şarkıdan sonra bir ara verin. Memati, Abdüley.

0: Reklam. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
0: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
0: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
6: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
7: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ama dememek için ama sigorta.
6: Reklam.

0: Van 24 derece. Van.
1: Çok çektim elinden, çok aş bana uzak.
0: Vay vay. Neyse, hava durumu birazcık böyle. Dur bakayım şuradan.
1: Yok yok yok yok anam yok.
0: Bitti, son 9 derece. İstanbul yol durumu. Gençler, çift sayılar sizde, tek sayılar bende. Kaçtır söyleyin bakalım. Adam kaç? Füsü sen de yaz, kaçtır? Adam %74 demiş. Bakayım Füsü ne demiş? Füsü de %74 demiş. Bunlar baktılar mı acaba? Ben kaç diyeyim? %71. %71 diyorum ben de. Açıyoruz, bakıyoruz. Alayımız patlıyoruz gençler. İstanbul trafiği %72. Asya yakası %69. Avrupa yakası %74. %74'lük Avrupa yakasına gelsin alkışlar. Kuzey Marmara her gün olduğu gibi sevgili dinleyenler. Hiçbir değişiklik yok. Yani çoğu gün aynı. Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Sorun yok. İkinci köprü Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik. Diğer bir çıkış İstanbul Çamlıca gişelerse oraya kadar var. Ters istikamette Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçecekseniz köprüye yaklaştıkça başlayan trafik Mahmut Bey gişelere kadar var. Birinci köprü her günkü gibi altı üstü sağ solu orası burası. Bu kadar. İki istikamet içinde geçerli bu. Avrasya tüneli, tünele yaklaştıkça

trafik yoğun, tünel içi açık. Tünelden sonra bir dinleyici yazmış geçen gün ya. Bu tünelin içi nasıl açık? Tünelden çıkınca nasıl hemen trafik oluyor yazmış da. Hani orada trafik varsa tüneli de vurması gerekmiyor mu filan yazmış. Kafamda deli sorular. Serdar Ortaç şarkısı gibi oldu bende yani. Evet. Tünelin içi açık, tünelden çıkınca trafik var sevgili dinleyenler. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazın. 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Türkiye'nin ve dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Yazınız efendim. Dünya Kupası maçlarını seyrediyor musun? Ya dün işte bir işim vardı, sırf uzaylı inecek mi diye Brezilya maçına baktım birazcık. İşte Vini'ye baktım. Baktım Neymar yedeklerde girer girmez. İkinci yarıyı seyretmedim sevgili dinleyenler. Uzaylılar inmedi, ilk yarı inmedi uzaylılar. Sonra dedim ki işim gücüm var yani. Uzaylı da inse millet pazar günü telefon şakası bekliyor benden. Yani uzaylı da inse bekliyor. Onun için bakmadım çok. Yani.

İzmir Aydın otoban akıcı. Trafik tahminini bir iddiaya dayandırsanız daha eğlenceli olur. Bizi kumara düşürmeye çalışıyorsun galiba. Yeteri kadar eğleniyoruz şu an. Ne yapalım, ne alalım mesela birbirimize? Yusuf Miroğlu yasaları geçerli burada. Gazozuna tavla oynamak dahil onlar bile olmayacak diyor. Kocaeli standart. Trafik yok. Nasıl yok ya? Vallahi mi yok mu Kocaeli'de trafik? Bandırma 32 derece hava, Çanakkale arası yol akıcı. İsmini okursan çok sevinirim lütfen. Osman Tuna. Merhaba Osman Tuna. Kayseri incin top oynuyor. İnşallah beni yemiyorsunuzdur ha. Ankara yol durumu. Konya yolu, Samsun yönü otogardan itibaren tıkalı. Ters yönde Akköprü, Eskişehir yolu ayrımına tıkalı. Çevre yolu, İvedik güzergahı ve Anadolu Bulvar yavaş yavaş felç. Ek bilgi, Keçiören Fatih Caddesi felç, gelmeyin. Kahramanmaraş çok yoğun. Ben de Kocaeli'deyim diye trafik fotoğrafı göndermiş. Yok diyorlar. Ama şimdi Kocaeli'de kocaman yer yani. Neresi? Yukarıda yaylalara çıktıysan yoktur tabii. Yağmur da başladı diyorlar.

0: Çağrı merkezi gibi numara valla. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Kocaeli'deymişsiniz, doğru mu?
1: Pardon?
0: Korkmayın korkmayın. Takip etmiyorum sizi, radyodan arıyorum.
1: Ya tamam, bir saniye. Kulaklığı asıl o zaman.
0: Tamam peki. Ürktü hanımefendi.
1: Tamam, araçtan durdu, tam dikamıyorum. Şimdi oldu Serdar Bey.
0: Korktu hanımefendi. Kocaeli'deymişsiniz deyince eyvah kim takip ediyor oldu yüksek.
1: Yok, trafikte artık takip edilecek halimizde kalmadı sanıyorum ya. Değil mi? Ben Tuzla'dan İzmit'e yaklaşık 1 saat 50 dakikadır gelmeye çalışıyorum.
0: Tuzla İzmit aslında yan yanalar ya, komşular neredeyse yani.
1: Yani artık herhalde aralarını açmaya çalışıyorlar. Ben bir türlü varamıyorum.
0: Tuzla'dan İzmit'e. Kuzey Marmara'yı deneseydiniz?
1: Kuzey Marmara'dan geldim bugün ama çıkışta acısı çıktı.
0: Ne işe, siz devamlı niye oraya bir şey mi unutuyorsunuz da her gün? Niye devamlı oradasınız?
1: İşim orada, Tuzla'da çalışıyorum, İzmit'te oturuyorum.
0: Tuzla'da çalışıyorsunuz, İzmit'te oturuyorsunuz.
1: Evet.
0: Anladım. Ne iş yapıyorsunuz hanımefendi?
1: Ben insan kaynakları müdürüyüm.
0: Anladım. Araba sizin mi şirket? Bence şirketin.
1: Yok, şu anda benim arabam.
0: Hayret, hayret. Hayret. Günde kaç saat araç kullanıyorsunuz hanımefendiciğim?
1: Ortalama şu yol çalışmasından kaynaklı 3 saati buluyor.
0: 3 saati buluyor ortalama.
1: Evet, sabah 40 dakikada gidiyorum, akşam 1 saat 50 dakikada falan dönüyorum.
0: Ya şimdi üzerime vazife değil ama ya, evli değil misiniz ya, kocanız alsın işten, siz niye uğraşıyorsunuz?
1: Yok değilim.
0: Tüh be.
1: Sen gör kendi işini, kendin gör.
0: Hani evlensem de ben kendim giderim diyorsun yani.
1: Alıştık artık, arabanın sağ tarafında oturmayı çok başaramıyorum ben.
0: Tamam tamam peki. Ya sağda değil zaten canım, evde arkada otur. Ne işin var sen şoförle, yani kocanla niye aynı yerde oturuyorsun?
1: Benim arka koltukta babam oturuyor genelde.
0: Şu anda kim var arka koltukta?
1: Yok, şu anda kimse yok, almaya gidiyorum.
0: Almaya kimi?
1: Babama.
0: Şirkette İK müdürü, dışarıda şoför, bu nasıl iş?
1: Evet, ilk iş olarak özel şoförlük yapıyorum.
0: Bak ne olursan ol, evde evin çocuğusun biliyorsun yani.
1: Evet, hani, hele evin küçük çocuğuysan zaten geçmiş olsun.
0: En küçük çocuğu siz misiniz?
1: Maalesef.
0: Başka çocuk var mı evde sizden başka?
1: Evde benden başka yok işte, hepsi evlendi şu anda. Kendi evlerinin özel şoförleriler, ben de evin özel şoförüyüm.
0: Anlıyorum efendim, peki tamam. Size tişört veriyorum, olur mu? Giydikçe beni hatırlayın.
1: Çok teşekkür ederim. Ben daha önceden de sizden tişört almıştım.
0: Geldi mi?
1: Evet geldi tabii ki. Çok teşekkürler. Severek de kullanıyorum.
0: Tamam, vermeyeyim o zaman.
1: Yani ikinciyi verirseniz ben onu seve seve hediye ederim ama başkasının hakkına girmemek için söylemek istedim.
0: O zaman şöyle, ya sağ olun. Bu centilmenliğinizden, bu güzel, yok centilmenlik erkeğe yakışır. Size ne olur bu kibarlığınızdan dolayı. Bu kibarlığınızdan dolayı olsun, sorun yok. Ağzımızdan çıktı, verelim tamam mı?
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Rica ederim. Bunu artık...
1: İyi yayınlar, görüşmek üzere.
0: Bir dakika dur, bunu borçhanene, bir dakika sol tarafa yazıyorum bunu. Bu da bir dakika dur. Sol tarafa yazdım, tamamdır. Görüşmek üzere efendim. Ha, bu arada Malatyalı, Malatyalı mısınız?
1: Hayır. Numara, Erpinliyim.
0: Numaradan sordum, her yeri şey de 44 de numaranın, ondan sordum.
1: Evet evet, herkes aynısını düşünüyor ya da banka diye telefonu açmıyor kaydetmediyse, ama Malatyalı değilim.
0: Anladım, tamam. Selamlar efendim. Bir Malatyalı'ya, iyi paraya satarsın bu numarayı, söyleyeyim yani.
1: Talep eden oldu zaten ya, bir yerden ulaşıp satıyor musunuz numarayı diye, ama satmıyorum.
0: Anladım efendim. Kaç senedir aynı numara?
1: 26 yıldır.
0: 26. İşe girdim, faturalı hattı aldım diyorsun.
1: Yo, babam sağ olsun diyorum.
0: Anlıyorum efendim, peki. Hadi evlen artık, evlen.
1: Nasip diyoruz.
0: Görüşmek üzere efendim. İyi yolculuklar.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bak, İzmit'te trafik yok diyen. Abla aklını oynatmış, görüyor musun abla? Çocuklar ara verelim demişler. Olur, verin. Verin bak.

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele bir.

Güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.990

0: 9 liraya Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: fiyatlaya.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam. Bu bir reklamdır.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: dikenli.
1: Serdar, insanlara uyarıda bulunur musun? Yaz ayları da tam anlamıyla gelmiş değil. Sıcakları yaşamadık. Aldıkları tişörtlerin kumaş yapısını lütfen dikkat etsinler. Kokutan tişörtler almasa şey gibi. Ben pamuk seviyorum, pamuk pamuk. Pamuk galiba şey olmuyor değil mi? Bu şey naylon, polyester mi sıkıntı? Polyester sıkıntı galiba değil mi? Lan kılık kıyafet işi hiç anlamıyorum. 150 tane siyah tişört var sadece. Başka bir şeyim olmadığı için. Olmadığı için. Pamuk, %100 pamuk tişört de pahalı ama değil mi? Değil mi? Hani öyle kehribar mantığı gibi, hani adam satıyor mesela internette ki damla kehribar fosilli 500 lira falan diye. Mümkün değil diyorum ya. Hani galiba %100 pamuklu tişörtün de öyle 300-500 olması çok mümkün değil mi sevgili dinleyenler? Bilemediğim için bakayım, hemen bir bakayım abi. %100 pamuklu tişört. Pamuklu mu pamuk mu bu arada? Hemen bakıyorum.

Abi 269 liraya 300 liraya falan var. Mümkün mü öyle? Bilmediğimden soruyorum ha. Vallahi bilmediğimden soruyorum. %100 pamuk. Polyester telletir.

Abi polyester pahalı olur, pamuk uygun olur. Fakat pamuğun kalitesi önemlidir. Aslında bilen birisi aydınlatsa iyi olur demiş efendim. Yani evet. Karışımlıdır ucuz olanlar. %100 olmuyor mu yani? İpek olacak demiş efendim. Ha, ipek. İpek şal dolayalım değil mi bu oyuna? Karışımlıdır diyorlar ucuz olanlar. 300 liraya %100 tişört varsa biz imalathaneyi kapatıp oradan alıp satalım yazmış birisi. Yani... Vallahi benlik yok. Bana kızmış da. Benlik yok. Vallahi internete yazdım. %100 pamuklu tişört yazdım. O çıktı efendim. Yani.

O fiyata pamuk olmaz, naylondur demiş efendim. Vallahi bilmediğimden soruyorum. Ben mesela, ben o konuda şeyim, biraz kekim sevgili dinleyenler. Yani mesela tişört alayım, kimisi bakar mesela kaç derecede, hani etiketine bakar. Kaç derecede yıkanıyormuş, bu pamuk muymuş, polyester miymiş, dur bir bakayım filan diye. Ben de şöyle de tişört bakayım, ver bakayım şunu giydim, oldu tamam, ver bundan. Bu, bende bu.

Polyester ekonomiktir. Pahalı değil. Abi bir toplum ikiye bölündü şu an. Yani. Şu an ikiye bölündü yani. Serdar Bey, ben iplikçiyim. Polyesterin kilosu 2.50 dolar. Pamuğun kilosu 4.50 dolar.

Elime alır malı ellerim. Senin dediğin gibi malı bir görürüm. Ondan sonra alırım. Neyden yapıldığına bakmam. Mal elimde hoşuma giderse alırım demiş efendim.

0: Tekstil kadar hile dönen başka bir sektör daha yok abi de. Bilemiyorum abi, çok uzağım ben. Bilemiyorum, ben çok uzağım yani işlere. Hiç anlamam o işlerden. Diyorum ya, bir şey bakarım, giyerim. Buysa bu. Hiç demem mesela, bunun kumaşı ne? Tabii fark oluyor mesela. Tişört var 10 bin lira, tişört var 100 lira, tişört var 1000 lira filan. Onlar da ama sormam mesela yani. Hani ben bu yaşa geldim, sorduğumu hatırlamıyorum. Bu pamuk mudur, naylon mudur, muşamba mıdır? Yani şey, sormadım hiç yani. Hanımlar beyler, mevzu biter, ben ufaktan ufaktan gider. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum sevgili dinleyenlerim. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Bana Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz sosyal medyada. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Alemfm.com. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: Bankam Tom Bank kartıma bin.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
6: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
6: Bursan Next.
8: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Telefon deyince vatan.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Ama dememek için
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Ama dememek için ama sigorta.
13: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot.
15: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Hesap basit, hesap basit. 2026 Dünya Kupası'na E grubu maçlarıyla devam ediliyor. Bugün saat 23'te Churachao Fildişi Sahili ile Ekvador'da Almanya ile karşılaşacak. Yarınsa millilerimiz sahaya çıkıyor. Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında yarın Türkiye saatiyle 5'te ABD ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Polonya'nın ev sahipliğindeki Milletler Ligi 2. etabında 2. maçını bugün Polonya ile yapacak. Maç saat 21'de başlayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 14.251 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 51 kuruş, euro 53 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.625, yarım altın 19.870, çeyrek altın 9.948, gram altın ise 6.092 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Antalya 34, Adana 33, Kayseri 30, Trabzon ve Erzurum 26, Diyarbakır ise 37 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Parafla'nın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
3: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
0: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: akşamlar sevgili dinleyiciler. Saygılar, sevgiler. Burası Alem Efem ve şov başlar. Canım kıraçla başlar hem de. Nasılsınız, iyi misiniz? Yanıyoruz. Yanıyoruz bugün, yanıyoruz. İstanbul bugün yanıyor. Herkes bıkmış. Böyle enerjisi çekilmiş. Ne verdim ya? Ne oldu? Aman. Herkes fena. Çok acayip efendim. Nasıl bulunduğunuz yerde hava nasıldı? Bugün burası İstanbul yanıyordu efendim. Hakikaten böyle dayanılmayacak seviyelerde oldu öğlen vakitlerinde ama... tabii İstanbul'dan bahsediyoruz. Kartal ve Beylikdüzü kategori dışı. Oralarına şimdi mesaj gelir hemen. Yo, esiyordu burası. Kardeşim, İstanbul diyoruz. Bunun altını çizelim. Bugün şirketimizde sokak lezzetleri de bir konsept yaptılar. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen kim varsa teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel geçti. Geçen sene açık alandaydı. Bugün bu sene kapalı, böyle depo gibi bir yerimiz var bizim aşağıda. Orada yaptılar. Çok çok güzeldi hakikaten. DJ'miz de Selahattin'di. Onu da söyleyelim. Hakikaten güzeldi. Çok keyif aldık. Özlemişiz vallahi sokak lezzetlerini. Tabii yani sokak lezzeti deyince aklınıza neler geliyor? İşte kumpiriydi, efendime söyleyeyim, ıslak hamburgeriydi, çiğ köftesiydi. Yani böyle tavuk filav, hani sokakta yediğimiz, sokakta yemeyi sevdiğimiz şeyler. Bir de üstüne bedava olunca, şimdi, bugün herkes yukarıya şöyle çıktı. Çok yedim galiba. Çok yersin tabii ki de, çok yersin. Sokak lezzetleri çok güzel oluyor. O sokağın vermiş olduğu duygudan mıdır nedir, bizi oralara götürdüğü için midir, öğrencilik yıllarına götürdüğü için midir nedir, daha lezzetli oluyor tabii. Hemen girişte Türk medyada bugün organize eden kim varsa teşekkür ederim efendim. Alem Efem ailesi size minnettar, var olun. Diğer birimler minnettar mı bilmem ama bizimkiler gayet minnettar. Şevval'cim nasılsın?
1: İyiyim, sizden ne haber?
0: Şu nasılsınız? Tonlamayı değiştiremedik ya. Kız on numara bir insan. İyiyim. Şunu değiştireceğim.
1: At gibi oluyor değil mi?
0: Evet. Düzelecek, düzelecek inşallah. Efendim aynı zamanda aşure günü, aşure gününüzü, aşurelerinizi Allah kabul etsin efendim. Bereketli olsun bu denir, öyle denir, bereketli olsun. Çok güzeldi. Şimdi bizim hanım da yapmış aşure. Evin her yeri, çekyatının üstünde aşure vardı bak, yemin ediyorum. Her yer aşure. Diyor ki arttı diyor yani, engelleyemedim yani, çok fazla var. Yarın inşallah radyoyu da getireceğiz. Burada ekip arkadaşı fakirler yesin de bir biz de sevaba. Yarın inşallah getireceğiz. Yayından önce 4 tabak yiyince biraz şekerim yükselmiş olabilir. O yüzden ara ara esneyebilirim. Şey yapmayın yani. Ben aşureyi çok seviyorum.
1: Aşığım.
0: Yani sevmeyen yok. Gerçi denk gelmedim de hiç. Biraz fazla yedim ama yayından önce fazla yedim. Ara ara tıskırmalar olabilir. Esnemeler olabilir. Böyle şeyler olabilir. Fazla bak, kantarın topuzunu kaçırmada bizim millet çok iyi yani. Ben de temsili olarak size yayın yapıyorum bugün. Kantarın topuzunu hem sokak lezzetlerinde hem de aşurede birazcık kaçırmış olabiliriz. Bir de kattaki, İstanbul'da biliyorsun apartman kültürü olduğu için insanlar birbiriyle iletişimi çok yoktur. Birbirlerini tanımazlar. Hani sokak gibi değildir yani apartman, evet, kültürü. Kapısını, kimin kapısını çaldıysak şöyle tepki verdi. Aa!
1: Ne için?
0: Şey aşure için. Aşure götürünce tabii kattakilere. Normalde sokakta şöyle tepki gelir. Bak, ay canım benim, annene teşekkürlerim ile. Bu kadar. Bu normal tepki budur. Ama kimin kapısı çalınsa şöyle tepki. Ay! Ay! Sanki birinin üstüne sıcak su dökülmüş. Ay! Bir de vuruyor böyle, kapıya vuruyor. İki teyze. Çok sevindiler. Bu güzel tabii yani. Bu bizi biz yapan duygular bunlar. Yani ikramda bulunmak, karşılıksız yapmak. Bunlar güzel şeyler. Yalnız kötü bir şey yaptık. Onu sonradan hanıma da söyledim. Yani onu yanlış yaptık dedim. Onu düzeltmemiz lazım. Kağıttan böyle çorba kaseleri olur ya, kağıttan. Hani çorba kasesi. Onlarla verdik. O ya hakikaten porselenle vermen lazım ki geri gelsin. Şimdi o ne gelecek geri? Biz verdik, onu yiyecek, o tabağı da atacak çöpe. Öyle olmaz ki, porselenle vereceksin ki o da bir şey yapsın, getirsin, değil mi?
1: Doğru.
0: Değil mi efendim? Girişte, sohbetin girişinde karşılıksız dedim ama unutun onu. Öyle bir şey olabilir mi canım? Emre abi, Ali abinin burcu ne olabilir tahminin? Ses tonu ve konuş mu? Burcu, ses tonu, konuşma tarzı bilmem ne.
2: Aklıma ilk geleni söyleyeyim, yay.
0: Yay, Ali abi yay burcu musun?
2: Gerginlik var ama değilim.
0: Çok iyi. Güzel cevaptı. Peki Ali abi, Emre abinin burcu sanki ikisini birbirine yapıyormuşum gibi. Emre abinin burcu ne olabilir Ali abi?
2: Abi hiç ilgilenmiyorum ama ikizler diye bir tahmin.
0: İlgilenmiyor. Biz bayılıyoruz. İkizler. Emre abi.
2: Değil. Yani burçlarla ilgilenmiyor.
0: Ha, burçlarla ilgilenmiyor. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi. Aslında besto falan yoktu, elim çarptı. Kusura bakmayın efendim, böyle hatalı. Sen de şaşırdın bir an değil
1: evet,
0: mi?
1: Ne oluyor?
0: Elim. Vallahi elim çarptı. Kusura bakmayın. Sevgili dinleyiciler, geldi mi kafanıza aşure ya da yaptınız mı, verdiniz mi? Bir insanla faydanız oldu mu ya? Şevval geliyor mu eve, geldi mi?
1: Bize daha gelmedi daha ama gelmedi. Dört gözle bekliyorum.
0: Hadi inşallah gelir. Yapın dağıtın etrafınıza kıymetli dinleyiciler. Şimdi evinde olmayan iki tane daire vardı. Kapısının önüne bırakalım dedik ama şimdi bazen katta kediler mediler geziyor. Şimdi gelecek, dil atacak eller, onu olmayacak. O yüzden onlar hakkını kaybetti. Sevgili dinleyiciler. Abi bir an best of girince ne oluyordu? Elim çarptı oğlum. Olabilir böyle şeyler ya. Yok mu sizin mesleğinizde meslek şeyi, ne derler, kazası.
1: Kazası.
0: İş kazası. İş kazası. Bizim radyodaki iş kazaları da böyle Mansun pili biter yayının ortasında. Elin çarpar. Bak şu benim sol tarafımdaki çekmecede. Dur bakayım kaç tane var, ben size sayayım bak. 1, 2 yani her birinin içinde 2 tane var, öyle düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. İkili yani totalde 30 tane açılmamış, diğer pillere nazaran 10 kat daha uzun ömürlü pil var içeride. Çünkü yayında böyle iş kazaları oluyor. Pil bitiyor, bilmem ne oluyor. Bir iş kazası daha söyleyeyim ben size. Yuh diyeceksiniz ama eskiler bilir. Dişim mikrofona çarpıyor. Öyle. Vallahi bak, çok oldu yani. Ekranlar kapandı bir anda mesela. Böyle kala kaldık filan. Bunlar yaşan bizim iş kazalarımızda böyle. Kusura bakmayın. Bizim Umut bana bugün bir tane jingle hazırlamış. Hadi beraber dinleyelim. Önce uzununu dinleteyim ben size. Evet. Umut Bezgin'in izlenecek bir şey değil, armağanı.

Evet. Sana dedi jingle yaptım dedi akşam kullan. Allah nedir falan. Kesin yarın bir şey isteyecek dedi bakalım yani. Bir şey var o durduk yere yapmaz çünkü. Bir de bunun kısasını yapmış. Fatih.

Kel kardeşim. Çok güzel. Yayına gelsene. Kel kardeşim. Kel kardeşim mi diyor? Evet, kel kardeşim diyor. Şimdi mevzu verelim. Bu akşamın mevzusu neyi konuşacağız? Kıymetli dinleyiciler, bugün şunu konuşuyoruz. Eşyalarımız dile gelse ne derdi? Çok güzel cevaplar geleceğini düşünüyorum. Eşyalarınız dile gelse ne derdi? 536-901-8902 536-901-8902 İşte koltuğunuz ne derdi? Çaydanlığınız ne derdi? Telefonunuz ne derdi? Gibi gibi gibi istediğiniz gibi türetebilirsiniz efendim. Bizim koltuk arada bizi bir yıkatsam mı derdi acaba? Telefon da yine keza öyle arada bir... Çünkü bak telefonumuzu her yere koyuyoruz arkadaşlar, dikkat ediyor musunuz? Yani o telefonu arada bir kolonyalamak lazım. Silmek ya da lazım. Silmek bir şeyle...

Artık onu temizlemek lazım. Bir düşünün bakayım, gün içinde nerelere koyuyorsunuz o televizyonu? Bir düşünün, bir düşünün. Bir düşünün bak, bir daha kullanmayacak mısınız? Eşyalarınız dile gelseydi ne derdi acaba? Kısayı beğendim, bir daha vereceğim. Fatih

0: Valla diş fırçam dile gelirdi diyor, dile gelse eşyam der ya. Artık beni bir çöpe mi atsan? Evdeki sarı bez dile gelebilirdi diyor. Ömrüm doldu, ikizimi getir. Biliyorsun sarı bezler ikili üçlü alınır. Bir ikizimi getirsem mi acaba? Kahve makinem dile gelebilir diyor. Uyanınca, ben yorulunca, sen sohbetin yanında, ben yettuda. Ne bu, ne bu? Banu Hanım yazmış işte. Banu Hanım şu mesajı anladınız mı Allah aşkına? Uyanınca, ben yorulunca, ben sohbetin yanında, ben yettuda. Ne bu?
1: Diyor ki.
0: Japonca mı yazdı Japonca acaba? Banu Hanım yazdığınızı bir okur musunuz acaba ya? Sen anladın mı?
1: Ben anladım.
0: Bir okur musun? Sen oku mesajı. Ben mi okuyamadım acaba?
1: Okuyorum.
0: Koskoca İK müdürümüzün mesajına bakalım. Şöyle insan İK müdürünü seçemiyor ya. Oku.
1: Diyor ki kahve makinesi, uyanınca ben, yorulunca ben, sohbetin yanında ben, yettu daha diyor.
0: Ama aralara virgül koy kardeşim. Allah Allah ya.
1: Belli ki çok hızlı yazmış böyle. Almış.
0: Şu arada virgül yok, nokta yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kahve makinesi, bak şimdi yazılanı okuyayım mesela. Kahve makinesi tire. Uyununca ben, yorulunca ben, sohbetin yanında ben, yettu da. Aa, sen okuyunca ben de anladım.

0: Benimki de anlaşılır oldu bu arada. Yettuda. Arkada Maygoz. Yatuda.
1: Bezdum'da.
0: I'm Optimus Prime. This is Yatuda. Evet efendim, dur bakayım. Eşyalarınız dile gelse ne derdi? Yatak dile gelebilir diyor bizim evde diyor. Bir günde gelin bir olayım ya beni... Aa, ben niye anlamıyorum bugün ya? Bir günde gelin gibi olayım. He. Tamam, anladım.
1: Ne?
0: Ben anladım. Sonra da sen sevgili dinleyiciler, mesajlar attıktan sonra bir kontrol edelim. O anlaşılıyor mu diye. Bir günde gelin gibi olayım, beni bir topla. Onu diyormuş. Yatacaktı dağınık.
1: İkinci de anlıyorsunuz.
0: Yatağınızı toplar mısınız Şevval Hanım?
1: Yatağımı mı?
0: Zaten dağılacaktı yani, salar ya bazıları.
1: Toplarım.
0: Toplarsınız. Sen? Anladım efendim. Yani zaten dağılacak. Yani gerek var mı? Gerek yok. Ha tamam, böyle bir iki hani...
1: Misafir gelecek.
0: Sen misafir yatak odama da girmesin canım. Misafir yatak odamda ne işi var yani?
1: Gözü kaydı, girdi.
0: Girmesin abi, ne demek ya?
1: Önünden geçiyordu, merak etti, meraklı biri.
0: Bakmasın kardeşim, niye bakıyor ya? Ayrıca misafir dağınık görünce ne oluyor? Ay, ay. Annem de yıllarca hepinizin anne söyledi biliyorsun. Misafir gelir görür falan böyle. İşte bir yerde toz görür, bilmem ne olur falan. Ne olur ki? Görsen olur. Hii, gördün mü? Falan.
1: Anlatıyorlar biliyor musun?
0: Duvarların tozluklarında neler vardı? Dedikodu için.
1: Tabii tabii. Kadınlar bir araya gelince.
0: Biliyorlar tabii. Tabii. Çünkü kendileri de yaptığı için.
1: Evet.
0: Tabii. Çorabım dile gelse beni bırak, sen kaç kendini kurtar derdi diyor. Efendim. Aşureyi çok yemekten oluyor diyor. Şekerin şu anda tavan, o yüzden anlamıyorsun. Vallahi doğrudur ya. Çok yedim abi. Abartıyoruz ya. Çok çok. Yani aşure zamanı. Şimdi bir önümüzdeki bir iki hafta full aşure yiyeceğiz. Of. Deli gibi aşure. Limitinde yemek lazım. Benim gibi olursunuz. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Uğruna inandığım ve çok sevdiğim bir gömleğim var. Haftada en az iki kez giyiyorum. Dile gelse düş yakamdan derdi diyor. Özben Baş yazmış efendim. Var mı böyle uğur getirdiğine inandığın bir kıyafeti?
1: Çok. Hepsi.
0: Ne var mesela?
1: Şu an altıma giydiğim pantolonum. Hmm. Çok güzel bir şey yaşadım bununla.
0: Hmm.
1: O pantolonla değil. Yani.
0: Anladık. Onu anladık.
1: O günden beri giyerim.
0: O gün üstündeydi. İyi hissettiriyor sonra.
1: İyi hissettirdi. Sonra senin var mı?
0: Benim de var ya. Böyle bir tane tişörtüm var. Kendimi çok iyi hissediyorum. Palas pandıras, böyle saçma sapan bir tişört. Bayağıdır da duruyor. Onu giydiğim zaman iyi hissediyorum. Böyle şans uğur değil, iyi hissettiriyor i̇yi bana. Niye evet. Bilmiyorum. Böyle bir hissi var. Şimdi ara gidiyoruz. Aradan sonra devam. Eşyalarınız dile gelseydi size ne derdi efendim?
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.

0: getir. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evimde divan hep var.
6: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya, Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Vatan.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Seymen yılların lezzeti. Tahin pekmez, bal ve reçeli.
3: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketler.

0: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Nedettin abiye soralım. Hocam, öğretmenim, evet, evet. Rahatlıyorum dediğin ne var otoban kenarında beklemekteysin?
3: Valla oğlumun kokusu ya.
2: Ay canım benim.
3: Çocuk kokusu.
2: Babalar evlatlarına düşkündür eyvallah ama hiç böyle bir şey. Benim babamı yayına bağlar, seni ne rahatlatır? Galatasaray'ın galibiyeti der. Ona oğlumu kokusu falan.
3: Çocuklardaki masumiyet başka hiçbir şeyde yok. Dolayısıyla belki de o rahatlatıyor bizi. Kendi çocukluğumuzu da hatırlıyoruz.
2: Kaç yaşa kadar çocukların masumiyeti, erkek çocuklar için özellikle?
3: Vallahi ergenliğe kadar diyebiliriz.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Vallahi çok rahat ettiğim bir ayakkabı var diyor. Her sabah onu ayakkabılıktan alıyorken yine mi ben dediğini duyuyorum diyor. Buğra. Yine mi ben? Var mı çok sevdiğin ayakkabı?
1: Oho.
0: Ona arada parfüm sıkın. Onu çok sık giyiyorsunuz. Benim arabanın radyosu dile gelse... Alem FM çekmiyor diye üzülüyorum derdi diyor. Telefonumda Alem FM ben. Şey efendim, artık teknoloji çağındayız. Uygulamayı arabanıza bağlıyorsunuz çekmeyen yerlerde. Devam. Oradan devam. Mahmut sabahki maçla ilgili yorumunu yazmış. Sabah maç var ya biliyorsunuz, yarı sabah maç var. Türkiye'nin milli takımımızın maçı var Amerika ile. Bizim jingle'ı yazmış.
2: İzlenecek bir şey değil.
0: Demiş yapmayalım, izleyelim, destek verelim. Abi telefonum konuşabilseydi ben tuvalet kağıdı mıyım arkadaşım? Her seferinde beni niye yanına götürüyorsun derdi diyor. Evdeki üçlü priz dile gelse tüm ev halkına rahmet okurdu demiş efendim. Bir tane üçlü priz vardır evde, o gezer o.
1: Gezer.
0: Bir odaya, bir odaya, bir odaya, bir odaya gezer. Oda kokusu. İnsan gelmesi yüzümüzü gören yok. Sadece misafir gelecekken kullanıldığı için diyor oda kokuları.
1: O kadar doğru ki
0: evet.
1: Ya.
0: Bir de ya bir bazı yerlerde şeyde böyle dükkanlarda işte büfeler, efendim söyleyeyim alışveriş mağazalarında falan kokular var. Böyle makineler var büyük. Koku yayıyor şey mağazanın içine. Hadi tamam biz gelir geçer müşteriyiz. Giriyoruz 5-10 dakika durup çıkıyoruz da orada çalışanları çok üzülüyorum. Abi o bir kimyasal. İçeriye bir giriyorsun kokuyu alıyorsun zaten. Çılgınlar gibi kokuyor. Hani güzel koksun, güzel hatıralar, güzel şeyler canlansın insanların zihninde burada diye bir öyle bir şey var ya, strateji. Her AVM'nin de farklı kokusu vardır bu arada.
1: Evet.
0: AVM'ler koku basarlar yani. Girdiğin zaman kendini iyi hissedersin, fresh hissedersin ama arkadaşlar o kokuya sürekli maruz kalmak ciğerlere yapışır ya o. Oda kokuları içinde ben aynısını düşünüyorum. Sürekli açık kalan oda kokuları sürekli çekiyorsun ciğerine.
1: Alerji yapar bir kere bir sonra. Bir
0: alerji yapabilir, yani. Ciğerine yapışabilir. Çok korkuyorum vallahi böyle oda kokusu olan yerlerde şey yapıyorum, kapatırıyorum. Kapatır mısın diyorum.
1: Ben de neye üzülüyorum biliyor musun? Aşırı müzik sesi olan mağazalar. Yani evet. Bir giriyorsun mağazaya duyamıyorsun
0: özellikle
1: yanındakini.
0: Şu sokak arası tişörtçülerinde.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Öyle bir ses ki ya.
0: Rap çalıyorlar yani? Özellikle.
1: Tabii her tarz müzik var. Pop, rap.
0: Guzuk. Kolay gelsin. Tişört var mı? Öyle seviyorlar demek ki. Boxer'larımın dili olsun. Bunu okumuyor, bunu geçelim. Niye bu kadar deliyim ben demiş. Deli anlamında değil, delik anlamında. Eşyalarınız dile gelseydi ne derdi? Tıraş makinemin arkasındaki favori düzeltme yeri dile gelse... Beni artık burnuna sokma derdi. Hani dedik ya erkekler her şeyi her yerde kullanır diye. Havludan bahsetmiştik. Hani erkeklerin bir tane havlusu vardır her yere kullanır. Şimdi bu makineler de böyle. Maalesef böyle. Biz erkekler bir şeyi her şeyde kullanırız. O tıraş makineleri burnuna sokuyor, kulağına sokuyor.
1: Her yer için değil mi o zaten?
0: Değil. En azından kafasını değiştir yani. Değil mi? Bir şey yani. Çalışma basam dile gelse kardeşim cımbızın burada ne işi var der diyor. Her şeyin üzerine bırakırsın cımbızı.
1: Cımbız öyle bir şey.
0: Cımbız öyledir.
1: Her yerden çıkabilir.
0: Kumanda. Dile gelse koltuk minderinin arasını gömülmekten psikolojim bozuldu. Bir de niye üstüme oturuyorsunuz kardeşim? Nefes alamıyorum demiş. Bizim evdeki eşyalar dile gelse çok sesli koro olur vallahi diyor. İsmail yazmış.

0: Eşyalarınız dile gelse ne derdi? Arabam bana yeter derdi. Sal beni derdi diyor. Biraz çok kilometre yapıyorum dedim şoförüm. Kulak çöpleri dile gelse... geçtirip dedim. Bugün midenizi bulandırmamaya çalışacağım ama yani elimden geldiği kadar. Evdeki üçlü priz dile gelse tüm ev halkına rahmet okur. Ha bunu okuduk, az önce okuduk bunu. Hacer Hanım yazmış. Evdeki tartı konuşsa kesin küfreder demiş efendim. Her sabah tartılıyorum. Tek seferde değil 5-6 defa tartılıyorum. Hani belki yanlış tartıyordur diye. Bir daha bir çıkayım diye. Hep doğruyu tartıyor diyor Hacer Hanımcığım. Bilgisayar koltuğum dile gelse yeter artık biraz hareket et der diyor. Efendim.
1: Çok özeniyorum böyle insanları bu arada.
0: Hangi insanlar?
1: Sürekli bilgisayar koltuğunda oturabilen.
0: Neyini özeniyorsun ya?
1: Ya nasıl yapabiliyorlar? Bir saatten sonra hani bir yerleri kalk demiyor mu?
0: Uyuşmuyor mu?
1: Evet hani kalk artık demiyor mu diye çok özeniyorum. Yapabilmeyi çok isterdim.
0: Arada bir kalkıp bir yürüme. Hani, değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Hep dağınık. Damacana pompası. Ben çalışıyorken boşuna konuşma ablacığım, seni duymayacaklar. Sessizliği var mı bunun dedim bir gün yayında, söyledim hani sessizliği var mı bunun, sessizliğini alalım şu damacana pompasının. Bir tane marka verdiler, aldık ondan, onun da sesi var. Yani sessiz çalışan damacana pompası galiba yok.
1: Yok bu arada.
0: Hepsi sesli çalışıyor. Kimin evine gitsem orada da vardır bir pompa yani. Basıyorsun en sessizi bile yapın şunun sessizliğini, paraya para demeyin ya. Vallahi yıldık kardeşim. Bir basıyorsun duyamıyorsun karşı tarafı. Hele bir de gece susadıysan.
1: Ay bittin.
0: Ya bitti yani, kesin evdekiler uyanacak. Eşyalarınız dile gelse ne derdi? Mevzu bu. Doğan Esirix aracım dile gelse yeter artık, 33 yaşındayım, yaşlı bir kurdum. Pazarlama yapılacak bir araç değilim ben demiş efendim. Cemil Bey yazmış. Ayakkabılarım o kadar rahat ki kış geçti, yaz geldi, hala onları giyiyorum. Dile gelse düş yakamızdan derdi demiş efendim. Ayakkabı çok geldi. İnsanlar bir ayakkabıya sardı mı onu çok giyiyorlar belli. Bizim ekipte en çok ayakkabı değiştireni söyleyeyim ben size, bizim Umut. Yani bir kadın kadar ayakkabı koleksiyonu var diyebilirim. Her gün farklı ayakkabılarla geliyor. Aynı bu Behzat Uygur'da, Süheyl Behzat kardeşlerde daha doğrusu. Süheyl'di değil mi renkli giyinen? Tabii oydu. Süheyl gibi ayakkabıları sürekli değiştiriyor abi. Sürekli ayakkabı sağlığından yapıyorum diyor ama takıntılı manyağın biri ondan yapıyor. Yoksa ayakkabı sağlığı falan yok değil. Efendim, çaydanlığım dile gelse çeşme suyuyla güzel olmuyor. Artık anla şunu derdim diyor. Derdi diyor.
1: Bu arada takıntın var mı öyle bir şeye?
0: Neye?
1: Yani çeşme suyu, içme suyu takıntın var
0: vallahi
1: mı?
0: Valla takıntım var. Yoktu artık. Var çünkü İstanbul için söylüyorum bunu. Çeşme suyunu içtikten sonra böyle bir halsizlik, yorgunluk falan. Belki psikolojiktir bilmiyorum ama ben İzmit'te doğdum büyüdüm. İzmit'te su çeşmeden içilir mesela. Hatta Türkiye'de, ülkemizde birçok noktada böyledir. Su çeşmeden içilir. Evet. Hele İç Anadolu, işte doğuya doğru gittiğinde bütün illerde neredeyse çeşmeden içilir. Öyle marketten su sipariş, o bizim gibi gariban İstanbullular için o yani. Hep şeyde musluktan içerdim İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda da. Sonradan mecburen baktım herkes damacanadan içiyor.
1: Burada başka su içiyorlar.
0: Başka su içiyorlar. Döndüm. Artık benim de var öyle bir takıntım. Güneş gözlüğüm dile gelse beni sil derdi demiş efendim. Yok ya, silsen de bir daha hemen dokunmasan da kirleniyor ya.
1: Onun dilinden üstüne oturunca anlıyorsun.
0: O ne demek ya?
1: Cezalandıracaksın. Onu cezalandıracaksın. Onlar hep kirleniyor çünkü.
0: Bak Mersin'de de su çeşmeden içiliyormuş efendim. bizim hanımın kullandığı blender dile gelse ağza alınmayacak şeyler söylerdi diyor. Kullanma kılavuzum var lan. Benim diye haykırırdı demiş efendim. Efendim Konya Ereğli'de de su çeşmeden içilir. İşte diyorum ya, birçok noktada su çeşmeden içiliyor ama İstanbul'da yani ben içemiyorum. Olmuyor. Su demişken bir şey gördüm, çok hoşuma gitti. Kocaeli'de denize yanlış hatırlamıyorsam 60 bin civarında körfeze balık salınmış. Videolarını gördüm, daha yeni gördüm. Çok hoşuma gitti. Böyle şeyler de su yosunları, su bitkileri de galiba bırakmışlar. Körfezi temizlediler biliyorsunuz. Kocaeli'deki, İzmit'teki o körfezi. Ben çocukluğumda oranın kokusunu hatırlıyorum. Çok yoğun bir koku vardı. Oradan geçilmiyordu. Şimdi pırıl pırıl olmuş. Bir de suya balık da salmışlar. Rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim. Sayıyı daha doğrusu 60 sayıdır. 60 bin civarında balık salınmış. Şimdi bir süre sonra orada balık popülasyonu da artacak. Daha güzel olacak. Biliyorsunuz algler, işte deniz canlıları, balıklar vesaire suyu da temizliyorlar. Özellikle bazı yosunlar. Yani İzmit'i tekrar öyle görecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu süreçte gerçekten kimin emeği varsa tebrik ediyorum.
1: Tebrikler herkese.
0: Çünkü o yani orası artık temizlenmez diye ben bakıyordum. Çünkü civarında hep fabrikalar olduğu için ve hordo kullandığımız için tabii o denizi kötüydü yani. Çocukluğumda çok kötü anılar, hatıralar vardı. Bugün videoyu gördüm. Bu çok güzel bir şey. Kimin emeği varsa helal olsun. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Eşyalarınız dile gelse ne derlerdi size?
2: Bu bir reklamdır.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Reklam.

0: hayatta 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
7: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Onvo OV013 X Plus 2000 Watt elektrikli scooter 38.999 liraya, Oral-B IOS Stitch çocuk şarjı diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Pronto, Pronto Tur.
12: Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Bak bizim Elif yazmış. Eski mesai arkadaşımız Elif. Tophane tarafında hala çeşmeden içiliyor diyor su. İnanılmaz lezzetli. Osmanlı döneminden su kanalları varmış Tophane'de. O yüzden tertemiz geliyor oraya diyor. İstanbul demek ki her noktası değil ama bizim bulunduğumuz noktada böyle çok şey yok, böyle bir kokusu bile farklı.
1: Evet.
0: Anlıyorsun onu. Yani. Kalmadı be, eski su da kalmadı. Efendim, eşyalarınız dile gelse ne derdi? Kurutma makinem dile gelse, bak bu tişörtünü de çektireceğim, küçülteceğim ama sen bilirsin derdi diyor. Buna kaniyiz değil mi? Hemfikiriz değil mi bu konuda? Tişörtlerimizi kurutma makinesi küçültüyor kardeşim.
1: Evet. Yani benim de en sevdiklerimiz.
0: Özellikle onları küçülttüm. Bunu ben dinleyicilere daha önce sordum. Cevap geldi. Hani küçültüyor mu diye. Yani %50 %50. Yani bir, evet, küçültüyor tişörtlerimizi, kıyafetlerimizi. Bir kısmı dedi ki yok değil. Ama şu konuda %100. Erkek kıyafetlerini küçültüyor. Bak, kadınlara dokunmuyor.
1: Dokunuyor.
0: Dokunuyor mu?
1: Benim uzun eteğimi mini etek yaptı.
0: İlginç. Genelde o gün gelen cevaplar öyleydi. Erkek kıyafetlerini daha çok küçültüyor diye. Erdal ne demiş? Abi yazıyorum, okumuyorsun. Özür dileriz kardeşim. Manuel arabamın vites topuzu dile gelseydi kafamı okşamayı bırak derdi diyor. Yeter artık kardeşim. Manuel araba kalmadı gerçi. Elinizdekilerin kıymetini bilin. İleride çok kıymetli olacak onlar. Manuel arabalar.
1: Acaba satışı olacak mı?
0: Satışı var tabii de, yani üretimi durdu galiba manuel arabaların. Bitti artık o iş. Komple şey, otomatiğe geçildi. Yanlış hatırlamıyorsun, bir iki ay önce sabah yayında böyle bir haber okumuştuk efendim. Eşyalarınız dile gelse ne derlerdi? Gece yatarken kullandığım bacak arası yastığım var ya, dile gelse çok ağır konuşurdu diyor Erkan. Neler derdi acaba demiş. Yatarken yanına bir şeyler alanlar. Çocukluğundan kalma alışkanlık, böyle ayıcıklar, pofidikler, bir şeyler. İşte bacak arasına yastık alanlar filan gibi yani.
1: Benim Al Pacino'lu yastığım var. Bacağımla arasında. Sarılı,
0: ha, bacak arası.
1: O kadar utanıyorum ki adamın yüzüne bakarken sabahları. Her gece bacağımın arasında adamın yüzü.
0: Yüzü yatıyorsun öyle.
1: Tabii.
0: Ya işte bazen öyle şeyleri var. Ne derler, alışkanlıkları var.
1: Evet.
0: Askerde bir kardeşimizin vardı böyle bir alışkanlığı ama şey değil. Yastık değil. Şimdi söylemeyeceğim ne oldu. Fakat yatağını yastığının yanına koyuyordu güzel kardeşim. Orada duruyordu. Duygusal bir hikayesi var. Girmeyeyim şimdi, dağılırız. Ama orada dedim ki adam askeri bile getirmiş. Helal olsun valla. Efendim. Evdeki koltuk dile gelse azıcık berjere otur derdi diyor. Yüzüne oturulması nasıl görsün demiş. Başka ne varmış? Akçay'da da çeşmeden içiliyor. Abi şu elimdeki cep telefonu bir dile gelse var ya, ya da birileri bir kayıt alsa. Eyvah ki eyvah diyor Şahin. Eşyalarımızın dile gelmesi fikri çok kötü diyor efendim. Şu an düşündüğümde ıyı yazmış Burcu. Iyi mı?
1: Bizim evdeki çatal dile gelse, çatallar.
0: Çatallar niye?
1: Bir şey itiraf edeyim mi?
0: Aman kapattırma bizi. Çatal, ne yapıyorsun çatal?
1: Sırtımı
0: çatalla
1: taşıyorum.
0: Yuh artık ya. Git bir tane bekar eli al ya.
1: O ne?
0: Bekar elini biliyor musun? Yaz
1: bekar
0: Google'a.
1: Eli.
0: Yaz Google'a bekar eli diye.
1: Hemen yazıyorum.
0: Bak bakayım neymiş bekar eli. Bilen dinleyicilerimiz vardır tabii. Bekar eli. Neymiş?
1: Ha, büyük çatal.
0: Büyük çatal. Bilmeyenler için söyleyelim, el şeklinde tahta, uzun. Sırtınızı ya da nerenizi istiyorsanız oranızı kaşıyorsunuz efendim. Onun adına bekar eli denir. Bende bir mont var, 10-15 senedir giyiyorum. Dile gelse artık yeter der. Ama çok pratik bir mont diyor. Bunu üreten firma da kalmadı. Montun markası da yok. Bir konfeksiyoncu nasıl ürettiyse üretmiş, senelerde muadilini bulamıyorum diyor. Mağazalara soruyorum, yok. Abi sen tüm özellikleri bir arada istiyorsun ama öyle üretmiyorlar diyor. Bir mont için bu kadar şey yazılır mı demeyin. Gerçekten eşi benzeri yoktu. Yazmış. Fatih TV dinleyicimiz efendim. Yazmış. Kahvedeki oynadığımız kağıtlar dile gelse ben sana bunlardan vursam ne derdin diyor. Bizi biliyorsun böyle bir vurma vardı. Koz maça. Hadi bakalım. Diye biliyorsun, meşhur vardır yani. Evet. Dur bakayım. bakayım. 32 tane gözlük koleksiyonumdaki gözlükler. Bugün beni tak derdi demiş. He, bugün beni tak.
1: 32 tane.
0: İşte saat takıntılı, gözlük takıntı demeyelim de şey diyelim, koleksiyoncusu diyelim. Severler. Böyle insanlar var. Mutfak sandalyem dile gelse, kardeşim ben merdiven miyim, niye üstüme çıkıp mutfakta en üsttekini nasıl alacaksın, öyle alacaksın.
1: Evet.
0: Hiç ondan kayıp düştünüz mü efendim?
1: Aa, çok düştüm. Evet, ben sen çok, düştün mü?
0: Allah korusun var ya, hakikaten suratın dağılır. Ben de düştüm. Kayıyor biliyorsun.
1: Evet.
0: O işte fizik kuralları orada devreye giriyor. Yer çekimi de affetmiyor. Yapışıyorsun tabii.
1: Tabii.
0: Eşyalarınız dile gelse ne derdi? Bekar Ali miymiş onun adı diyor. Evet, Bekar Ali.
1: Büyük çatal ya.
0: Ya da büyük, bundan sonra büyük çekmece büyük efendim. Neyse, adına ne diyorsanız yani. Bekar Ali değilse... He, Bekar Ali dile gelse bana bu ismi kim koydu derdi diyor. Valla ben bildiğimden beri adı o. Başka bir adı varsa söyleyin, düzeltelim. Büyük çatal, gerçi ikinci ismini bulduk da... Yayına bağlanabilir miyiz? Tabii efendim. Karadeniz'den dinleyicilerimiz var burada, Trabzon'dan. Kemal, Hasan ve Onur. Üçü beraber dinliyorlarmış. Saygılar çocuklar. Karadeniz'e selamlar. Bu tarafa gelmeyi musunuz? Gelmeyi.

0: bir kardeşiniz olarak oralara hayranım. Çok güzel mesailerim geçti orada. Şimdi bir ara, ara dönüşünde telefonlarla devam. Canlı yayında birkaç dinleyiciyle sohbet mi isteriz efendim? İki lafın belini kıralım isteriz. Buyurun gelin. 536-901-8902. Ara beni yazmanız yeterli. Şevval sizinle hemen iletişime geçecektir. Geliyoruz.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.
3: Pronto Tur. Pronto Tur'dan.

Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ama dememek için ama sigorta.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Evimde divan ev var.
5: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Evimde divan ev var.
6: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G, 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran, 4K Ultra HD, Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama deme.

0: olur.
1: 2026 Dünya Kupası'na E grubu maçlarıyla devam ediliyor. Bugün saat 23'te Churachao fil dişi sahiliyle Ekvador'da Almanya ile karşılaşacak. Yarınsa millilerimiz sahaya çıkıyor. Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında yarın Türkiye saatiyle 5'te ABD ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Polonya'nın ev sahipliğindeki Milletler Ligi 2. etabında 2. maçını bugün Polonya ile yapacak. Maç saat 21'de başlayacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Antalya 34, Adana 33, Kayseri 30, Trabzon ve Erzurum 26, Diyarbakır ise 37 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ali geldi. Ali'cim merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhabalar Fatih Bey.
0: Nasılsınız Ali'cim?
1: İyi, teşekkür ederim. Ben sipariş atıyorum. Ben sizinle konuşuyorum.
0: Sipariş atma. Kuryeyiz o zaman.
1: Evet, evet.
0: Çok özeniyorum sizin işe ya. Böyle bir iki gün yapasım var valla.
1: Valla pek özenme Fatih abi.
0: Niye?
1: Çok sıkıntılar oluyor bizde.
0: İlginç şeylerle karşılaşıyor musun kardeşim? Videoları internette önümüze düşüyor da sana denk
1: yani
0: geliyor mu?
1: Yani şu an binanın girişini bulamadım diyeyim sana.
0: O çok ilginç değil ya. Kapıyı açtıklarında ilginç. Hani böyle kapıyı bir açtı ilginç. Ha, oluyor mu öyle şeyler?
1: Çok çok değişik şeyler oluyor.
0: Yapma ya.
1: Aynen.
0: Ha, benim özenme sebebim bu değil bu arada. O yüzden iyi. Atıyorum mesela kapıyı açtık, köpeği üstüne atladı falan. Öyle şey oluyor mu?
1: Köpek üstümüze atlıyor. Koaladı. Binanın içinde koala maçı oynadığımız oluyor.
0: Koala?
1: Yok. Köpekle koala maçı oynadığımız
0: oluyor. Ha, koalamaca. Ha, dedim evet. Koala mı besliyor biri sadece?
2: Ben de öyle anladım.
0: Koala gördüm ya dedi.
1: Koala da gördüğümüz oluyor yani. Çeşitli hayvanlarda gördüğümüz oluyor.
0: Hayvan burada kinaye değil değil mi? Gerçekten hayvan yani. Ondan bahsediyoruz.
1: Yani.
0: Peki hakikaten ya, kapıyı açtı bir kuruyu olarak. Kapıyı açtı karşı taraf. Gördüğün en ilginç kare neydi kardeşim? Bize anlatabilir misin? Ya da anlatabilir misin? Gerçekten. Ya gerçekten anlatabilir misin mesela? Ali? Ali?
1: Efendim?
0: Soruyu mu duymadı, soruyu işine mi gelmedi? Ben. Ali duydu mu bizi?
1: Yok, duydum.
0: He. Anlatmak mı istemiyorsun oğlum? Bir şey söylesene ya.
1: Yok, şu an bina zilini daire 9 yok burada da, o yüzden.
0: Adamın rahatlığa bak ya. Ulusal Radyo'da yayına bağlanıyor. Bir yandan sipariş atıyor. Ben soru soruyorum. Sallamadı. Daha ekmeğinde çünkü.
1: Yok, estağfurullah.
0: Daireye bakıyor. Abi bir dakika, ne sorusu? Dur bir dakika ya, Allah Allah ya. Şimdi sen kaskının içinde mi duyuyorsun beni? Telefon kulağında mı?
1: Telefon kulağımda.
0: He, tamam. Güzel. Bir şey, çal sipariş için. Çal, yani evi bulmanı istiyorum lütfen. Evet, bulabildin mi evi, daireyi? Ali cevap ver oğlum, iletişim kur benimle ya. Ali.
1: Alo.
0: He, duyuyor musun?
1: Duyuyorum abi.
0: Tamam, çaldın mı kapıyı?
1: Yok, zil yok. 6 tane zil var burada ya.
0: Ya tam bir erkek, bir şey yaparken diğer işi yapamıyor. Yani ben de öyleyim evde, biliyor musun? Bir şeyle uğraşır, hanım bir şey diyor, duymuyorum onu yani. Olmuyor, cevap veremiyorum aynen. Hadi
1: yok,
0: bul daire.
1: Daire 9 da.
0: Tamam.
1: 7 tane daire var ama burada ya.
0: E ne yapacağım peki? Hangi dairenin 9'u? Adam da haklı. Yazmıyor mu kağıt hangi dairenin 9 oldu?
1: Vallahi no 16 yazmış ya, geldik ama.
0: E tamam.
1: Ha, sokak yanlışmış ya.
0: Oğlum daireyi anladım hadi yanlış olmasını da, sokak yanlış. Yanlış sokağa nasıl girdin? Navigasyona mı yanlış girdin acaba ya? Ne yapacağız çocuk, sokak değiştirecek?
1: Çok oluyor. Yan sokak ya. Sıkıntı
0: tamam
1: yok.
0: Şu an motora mı bindin?
1: Aynen, motora bindim, yan sokağa gideceğim.
0: Bir yandan biz de konuşuyor. Ulan ne güzel hayat ya.
2: Vallahi hayatlar bilin. Var ya.
0: Biz, mesleğinin aynen kıymetini bil ha. Mesleğinin kıymetini bil. Ben çalışırken hanımı arayamıyorum mesela. Pardon yok ya, dün aradık gerçi.
2: Aradık.
0: Tamam. Ali'cim.
1: Efendim abi.
0: Motor kullanıp ben biz de konuşmuyor. Çok tehlikeli olabilir. Akslarla uğurluyoruz seni o yüzden Ali'cim.
1: Teşekkür ederim abi.
0: Var ol. Kolay gelsin güzel kardeşim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ay arkadaş ya. Hay bir laf var ya. Ulan Ali. Ulan tam Ali o Ali yani. Ali yani. Çok rahat. Aşırı rahat yani. Müthiş. Alper merhaba, orada mısın?
3: Evet buradayım.
0: Duydun değil mi Ali'nin rahatlığını?
3: Duydum. Herkese o rahatlıktan versin Allah.
0: Amin. Müthişti. Kapıyı açaydı şey diyecektim hani, bugünkü siparişlere özel Alem FM'de şarkı çalıyoruz diye. Bizden bir şarkı istedim.
3: Tişörtçüler de onda da.
0: Valla öyle bir şey yapacaktım. Hani kapıyı açtı kişi ama yapamadık, neyse.
3: Tamam, tişörtü biz alabiliriz o zaman. Onlar
0: tişört gayet vereceğim demedim ben. Şarkı çalacağım dedim. Bugün tişört yok oğlum. Bugün tişört iptal. Alper ne haber? İyi misin Alper?
3: İyi, çok şükür, siz nasılsınız?
0: Sağ ol. Evdeki eşyalar dile gelse ne derdi sana?
3: Ne derdi? Koltuk isyan ederdi artık.
0: Koltuk isyan ederdi. Evet. Kirinden mi yoksa çok hor
3: yok,
0: mu davran?
3: Artık mabedini görmek istemiyor.
0: Ne? Çok sesin çok boğuk geliyor, anlamadık. Bir daha söyle.
3: Artık mabedini görmek istemiyorum diyecekti.
0: Anladım. Mabedini. Mabet değil onun adı da, neyse tamam. tamam peki, anladık biz onu. Alper'cim. Peki açılır koltuk mu bu? Ne böyle, bazı koltukları aşırı yaydırıyor ya insanı böyle ah diye. Şey için, skolyoz için bir numara yani. Böyle geriliyorsun abi. Vücudunun şekli değişiyor. Yamalıyorsun böyle. Yarınki maçı izleyecek misin Alper?
3: Kalkabilirsen tabii ki.
0: Kalkamayacak mı?
3: Savaştığımız için genelde biraz yoğun oluyor yaz dönemi.
0: Anladım peki. Alper'cim çok öpüyoruz. Keşke bir Alem FM koltuğu kazanaydın bizden ama neyse, sağlık
3: İnşallah.
0: Olsun.
3: Bir dahakine.
0: İnşallah bir dahakine. Görüşürüz Alper'im. Çok öpüyorum seni. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Dur bakayım. Bu arada Alem FM bir video paylaştı. Bana hangi saç yakışırmış? Böyle saç şekilleri geçiyor. Biraz hızlı geçiyor. Ben zor tutturdum da. Belki siz tutturursunuz. Hatta bir tanesini paylaştım. Sarı uzun olan bana yakıştığını düşündüm. Onu bir bakar mısınız? Instagram'da var. Alem FM Com'da var. Böyle saç şekilleri geçiyor. Bir altına bir yazar mısınız? Hangi saç stili bana yakışır? Saçımı öyle uzatacağım. Harun göndermiş. Yakıştı bence diyor. Bu kafada böyle toplanan versiyonun adını bilmiyorum ama Çinli, Japonlu diyorum. Çinli veya Japon gibi olmuşum. Yakıştı bence diyor. Yok ya, bence sarı yakıştı bana.
2: Sarı çok açtı seni.
0: Değil mi? Çok ses açtı. Kaydı geldi bir tane, neymiş bu?
4: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin, kafa as...
0: Ah be, yarım kaldı be. Neyse biz buradan tamamlayalım. Kayıt yarım geldi de öperiz yanaklarından. Adı yazıyor mu? Yok, adı yazmıyor. Erman Bey'in oğlu, öyle söyleyelim. Ara beni Kel. Ben aramıyorum efendim.
2: Ben arıyorum.
0: Şevval arıyor. Siz de şey yaparsanız, ara beni derseniz arar. ...536-901-8902. Evdeki eşyalar dile gelse size ne derdi?

0: izlenecek bir şey değil.
1: Efendim, Özüm isimli bir dinleyicimiz bir radyo göndermiş. Rahmetli babaannemden kalma radyom. Fatih aç Fatih'i derdi. Şimdi o radyodan bizi dinliyormuş. Selam ederiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ne güzel radyoymuş ya bu.

0: Saygılar Hüseyin'cim. Çiçekçi bir Hüseyin efendim İzmir'den kendisi. Evet. Bu ara ne gidiyor? Hangi çiçekler gidiyor?
1: Vallahi bu aralar Casablanca gidiyor. Yani şeyler var. Mezuniyetler var.
0: Mezuniyetler onlara.
1: Var. Evet, evet.
0: Sizde de hep öyle oluyor değil mi Hüseyin? Bir şey bitiyor, bir şey başlıyor. Anneler günü bitiyor, mezuniyet başlıyor. Mezuniyet bitiyor, sevgililer bitiyor. Evet. Sevgililer... Böyle güzel bir...
1: Bizim özellikimiz yok.
0: On numara döngü kurmuşsunuz ha Hüseyin. O bitiyor, öbürü başlıyor falan. En çok nerede voleyi vuruyorsun? Peki sevgililer günüdür tabii.
1: Sevgililer günü, evet. Ha.
0: Peki normal cironun 3 katı yapıyor musun? 3 katı, o 5 katı.
1: Ya yapıyoruz da bu aralar olmuyor ya.
0: Niye olmuyor abi?
1: Son zamanlar olmuyor. Çünkü önceden erkekler böyle işte eşleri, sevgilileri olayı oluyordu. Şimdi farklı bir şeyler var herhalde. Ondan olmuyor.
0: Farklı bir şeyler var. Onları evet. Da göndermiyorlar zaten.
1: Yani artık aynen olmuyor artık.
0: İnsanların sosyal ilişkileri, hayata bakışları, dünyanın dönüşümü sizi ne kadar etkiliyor. Doğru söylüyor vallahi. Hiç böyle bir yerden bakmamıştım. İkili ilişkiler de değişince sizin ciro da değişti tabii. Adam doğru söylüyor. Hüseyin Beyciğim, hangi eşyanız dile gelse size ne derdi efendim?
1: Koltuğum.
0: Herkes de koltuğundan ya. Ne derdi koltuğun?
1: Yani bilmiyorum da yani hani çok yayılma derdi herhalde.
0: Ne yapıyorsunuz da bu koltukların üzerinde? Şimdi gelen mesajların %80'i de öyleydi yani. Beni yıkat, çok abandın, biraz kalksan mı falan gibi şeyler geliyor.
1: Ya abi şimdi biz çalışan adamız. Yani insanlarız şimdi. Akşam evimize geldiğinizde en rahat edeceğimiz yer koltuk.
0: Tabii. Aynen. Ama yani o donla da oturmuyorsun herhalde. Pantolonla oturuyorsun ona da yani.
1: Yo, ben oturuyorum, donla oturuyorum abi.
0: Neyse, çok özeline girdim Hüseyin'cim. Bağışla beni. Evde tamam. Baba koltuğu diye bir şey vardı, tekli. Sizin evet. Evde ondan var mı?
1: Yo, bizde yok. O bizde yok.
0: O da yani eskilerde o, vardı
1: evet,
0: gerçi.
1: Evet, o babaya özeldi. O babamız evinde kaldı. Babamız da yok şu anda. Ondan orada kaldı.
0: Peki sürekli oturduğunuz yerde şekil oluştu mu? Böyle iki tane çukur falan. Öyle, var mı öyle bir
1: vallahi
0: şey?
1: Vallahi oluştu Fatih ya.
0: Vallahi oluşuyor
1: şöyle
0: ya.
1: Şöyle oluştu. Yani şimdi koltuğun bir tarafına, yatağın bir tarafına yatıyorsun ya. Yani açıyorsun koltuğu işte. Yatak oluyor. O benzer herkeste var zaten. Tabii bir tarafı o... Çok sık yatınca orası farklılaşıyor abi.
0: Acıklı bir hikaye anlatır gibi anlatıyor, farkında mısınız? Ya geliyorsun, açıyorsun, oluyor be abi. Bunları
1: yaşıyor. Oluyor abi, ne yapalım yani, oluyor yani.
0: Eyvallah. Hüseyin, İzmir'de nerede çiçekçisin? Yerini de söyle de belki dinleyicilerimiz sana selam çakmaya gelir. Çiçeğini senden alır belki.
1: Mavişehir'de.
0: Dükkanın adı ne?
1: Atölye Çiçekçi.
0: İyi, oraya uğrarsanız selamımı söyleyin sevgili dinleyiciler. Bizim Hüseyin oradaymış.
1: Tabii. Eyvallah. Senin selamını söylemeleri yeterli.
0: Eyvallah. Çok öpüyoruz Hüseyin baba.
1: Ben bir dakika. Ben senden sticker istiyorum ama bak.
0: Tişörte sticker mı istiyorsun sadece?
1: Hayır. Tişört istemiyorum. Tişörtüm var bende. Ben senden çok aldım tişört.
0: Çok aldın.
1: Evet.
0: Kazanmış. Güzel. Sticker. Sen o zaman eski kazandın o zaman.
1: Tabii canım.
0: Sticker'ın yoksa...
1: Ben 15 senedir dinliyorum.
0: Ay yani. Maşallah. Şevvacığım.
1: Ben eskiyim yani.
0: Bu eski dinleyicimiz Hüseyin'e sadece sticker gönderir misin? Tabii. Ama böyle 20 tane gönder. Tabii. Böyle AVM'yi evet. Donatsın.
1: Sticker istiyorum. Her tarafa yapıştıracağım. Telefona, tamam. Arabaya. Her
0: tamam.
1: Yapıştıracağım.
0: Peki. Sadece sticker gönderiyoruz sana. Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hüseyin abi ben... var ol. İzmir'e selam ederiz. Biz sağ bu arada olun, bahsettiğin AVM'ye yıllar evvel gelmiştik biliyor musun? Orada yayın yapmıştık.
1: Yo, ben katıldım. Orada var.
0: Ha, gelmiş miydin oraya?
1: Tabii canım, sizin de fotoğraflarım var benim. Hala duruyor benim.
0: Ağlarım ne olur, yalan da oldunuz. Duruyor mu telefonda? Hala duruyor mu?
1: Atayım mı? Duruyor tabii.
0: Atsana. Vallahi merak ettim.
1: Atarım, vallahi atarım.
0: Tipimi merak ediyorum, tipimi.
1: Ya sen de hiç değişik yok. Sadece hocamda biraz değişik var mı sende hiç?
0: Allah aşkına at ya.
1: Vallahi atarım. Tamam. Ben de hala duruyor, saklıyorum ben, sizi çok severim.
0: Çünkü. Eyvallah, var olun, biz de sizi seviyoruz. WhatsApp'tan bekliyorum, bak gözüm Şevval'cim bir bakıversene.
2: Ben de o iş.
0: Fotoğrafları tamam, bekliyorum. Alkışlarla Hüseyin'i uğurluyoruz, İzmir'e selam ediyoruz. Hüseyin'im görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Var olun. Ya bu Kel kardeşim jingle'ının kısası nerede ya? Kel kardeşim, hem buradaymış.

0: kendimizi. Açtım ama tıt tıt tıt tıt yaptı. Evet ya, ben kilodan alamadım diyor tişörtü diyor. Sıkırım da yok diyor. Bana niye diyor. Bu Veysel, bu geçen bağlanan Veysel mi acaba? Hani kilolu Veysel o mu acaba? Veysel'cim isteyeydin, ne yapayım? Telefonda isteydin kardeşim. Evet, eşyalarınız dile gelseydi ne derdi size diye sorduk. Dinleyicilerimizin %80'i koltuğunun dile geleceğini söylüyor. Çok hor davranıyorsunuz belli ki. Lisedeki bilgisayarım dile gelseydi neler... tahmin ediyoruz neler söyleyeceğini. O bilgisayarların dili olsa da konuşsa. Sami geldi mi? Geldi. Sami Bey merhaba.
1: Merhaba.
0: Alo. Nasılsınız? Taş gibiyim Sami abi, sen nasılsın?
1: Ben deyim çok şükür.
0: Allah iyi görsün.
1: Sizi dinlediğimizde daha iyi oluyoruz.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz efendim. Bu bir annem söylüyor, bir siz söylüyorsunuz bunları. Çok teşekkür ederim. Evet. Anam Gilde İzmir'de. Evet. Onlar da babam da şey yaptılar, gittiler. Dayının bir yazdığı var da bedava diye kullanıyorlar onlar da, orada kira yok, bir şey yok.
1: Yani Fatih Bey, gerçekten sizi sabah akşam dinliyoruz. Yani moralim üzerine geliyor.
0: Eyvallah.
1: O yüzden.
0: Çok sağ olun.
1: Yani bu bir iltifat değil yani, gerçek.
0: Çok sağ olun abi. Gerçekten layık olmaya çalış. Ağlayacağım. Sami abi.
1: Efendim.
0: Hangi eşyan dile gelse ne derdi?
1: Ya aslında bütün eşyalarım diyebilirim hemen hemen.
0: Hı.
1: Yani bizi bir rahat bırak derlerdi.
0: Sıkarak mı kullanıyorsun? Niye rahat bırakacaklar?
1: Yok, ben biraz simetriyimdir.
0: He, yani tamam.
1: Bütün eşyaların böyle simetri durmasını... Yani,
0: her şey mesela tuvalette de mi abi her şey simetrik olmalı yani?
1: Yani şöyle, gözüme gözüken her şey diyebilirim.
0: Ama mesela şöyle, mesela tuvalettesin, karşında bir şeyler var ve yamuk duruyor. Ve acayip de sıkışıksın ve operasyon devam ediyor. ve karşında duruyor ama mideyi de bozmuşsun.
1: Yani onu biraz erteleyebilirim. Yani Fatih Bey, şöyle söyleyeyim, şu kadarını söyleyeyim, banyoyu yenilemiştik, fayansları değiştirdik tabii. Fayanslar, ben fayansçıdan daha sonra gittiğim için duvardaki fayansın derziyle yerdeki fayansın derzi
0: farklı.
1: Eşit gelmemiş, yani böyle bir 15-20 santim fark etmişti. Neyse, fayansçıya söyledim, abi duvarın yamuk dedi. Yani doğru.
0: Asla kabul etmez abi bizim ustalar. Ev yamuk ya. Ev yamuk abi.
1: Tabii kabul etmiyorlar maalesef. Ya dedim, yamuk olabilir de dedim, yani o yamukluğu en dibe bıraksaydım dedim. Neyse, tekrar kırdırdım. Tekrar yaptım.
0: Bir daha.
1: Yani.
0: Parasını verdin, yaptırdın. Oo, sen bayağı hastasın. Evet. Sen artık tedavilik olmuşsun Sami abi.
1: Yani evet, maalesef öyle. Biraz mesleki şey de olabilir tabii.
0: Evet. Her yerde mi abi? Yani aklıma türlü türlü yerler geliyor bu. Çünkü arkadaşlar, bu bahsettiğiniz şey de yani böyle simetri takıntısında insanların psikolojisi bozuluyor. Kendilerini konforlu hissetmiyorlar. Böyle duruyorlar, konuşmuyor. Değil mi? Doğru söylüyorum. Çünkü var
1: yani,
0: böyle birkaç arkadaşım.
1: Evet, yani şöyle, çok
0: siniri aşırı bozuluyor. Mesela uçakta oluyor mu? Mesela uçakta baktın abi, en arkadasın. Öne doğru yolcu profili yamuk.
1: Ya,
0: solda uzunlar var, sağda kısalar var, arada uzunlar var falan. Ya ona da müdahale edesin geliyor mu? Hadi edemezsin ama.
1: Yani şöyle, müdahale edebildiklerim gözüme çok batıyor diyelim. Çünkü müdahale edemeyeceğim şeylere hiç takılmıyorum.
0: Takılmıyorum.
1: Evet.
0: Evet, çok zor. Öyle. Vallahi çok zor ya. Evet. Bak, bir simetri takıntılı bir dinleyicimiz daha yazmış, Hakan Bey. Az önce ben bahsettim ya, tuvalette mesela şey, böyle bir şey denk geldiniz. Misafirliğe gittiğimizde başıma geldi, bıraktım mevzuyu, düzelttim, devam ettim demiş Hakan Bey.
1: He, yok.
0: Diyorum ya, bak bazı hasta durumunda yani.
1: Ya, o kadar değil. Ha. Ama yani dediğim gibi, müdahale edebildiğim her şeye, an olarak da müsaitse.
0: Tuvaletten bahsediyor, tuvalet söylüyor.
1: Evet.
0: Peki. Bakma annem, bakma. Gözünü çevir bir tane. Çevir.
1: Hayır, bir de evdekilere de bunu yansıtmaya çalışıyorum. Yani nasıl bunu böyle rahat görebiliyorsunuz?
0: Yengen işi çok güzel abi. Sana uyuz mu oldu? Kavga çıkarmasına gerek yok yani. Belli.
1: Evet, evet, aynen.
0: Peki. Sami abi, çok öpüyoruz. Çok teşekkür ederiz arabaya değer bulduğun için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sizi dinlemekten büyük zevk alıyorum.
0: Estağfurullah, sağ ol.
1: Yani yolda vakit nasıl geçiyor anlamıyorum. Çok teşekkürler.
0: Eyvallah. Çok öpüyoruz. Sami Selçuk İstanbul'dan aradı. Aksel'le uğurluyoruz.
1: Sağ olun. Her gün dinle 18'den 20'ye
0: çok meşhurdur şakaların Fatih Yıldırım. O değil de kullandığımız WhatsApp 10 yıl önceki yazışma arşivimizi ortaya çıkarsa, şimdiki eşlerimize yollasa, yeni WhatsApp dile gelse neler olur? Yarın gel yeni dizimizin senaryo kadrosunda çalış. Ne güzel bir kurguydu be güzel kardeşim. Vallahi bravo. Meslek tamiri için bağlanabilirim diyor Sefa. Dönüşte yapabiliriz.
2: Yapalım, dönüşte özledik. Yapalım.
0: Vallahi özledik, meslek tamirini özledik. Manisa'da Forum Magnezya AVM'ye gelmiştiniz. Bu da oradan fotoğraf bakayım. Ay! Gördün mü Şevval'cim?
2: Hemen bak, bakıyorum. Bak,
0: Cüneyt Gülçin galiba. Kalp var iki tane. CNYT GLCN yazıyor efendim.
2: Şimdi
0: gördüm. CMYLMZ gibi oldu ama gördün mü? Benim tipi gördün mü? 2018. Bu nedir ya?
2: Abi şu an çok iyisin.
0: Hakikaten bu nedir ya? Şuraya bak. Oğlum hamileydim diyor. Şu an kendisi 8 yaşında. Pardon dur. Şu an kendisi 8 yaşında kızım. Oğlumu hamileydim. 8... Anlamadım ki.
2: Bu mesajı ben de anlamadım.
0: Oğluma hamileydim. Şu an kendisi 8 yaşında kızım. Temmuz'un... Ha pardon. Abi yine nokta virgül yok ya. Oğluma hamileydim. Şu an kendisi 8 yaşında. Nokta. Satır başı. Kızım Temmuz'un ikisinde 15 yaşına girecek. He şimdi oldu çünkü fotoğrafta kızı var.
2: Evet.
0: He şimdi oldu. Vay be kaç sene geçmiş? 8 sene geçmiş.
2: 8 sene.
0: 8 senedir dinleyicimizin telefonda fotoğrafımız duruyor. Bu çok gurur verici bir şey. Allah herkesi böyle meslek nasip etsin. Çok güzel bir şey yani. Gülçin Hanım ya da Cüneyt Bey çok teşekkür ederiz. Araç içinden de bir fotoğraf geldi. Allah.
2: Çok büyümüş.
0: Çok güzeller, çok büyümüşler hakikaten. Siz tabii göremiyorsunuz dinleyiciler bunları da biz kendi aramızda böyle...
2: Romantikleştik.
0: Yoldalar, iyi yolculuklar. Daha yakışıklı o zaman yokmuş, hamileymiş annesi. Yani orada ama orada değil. Ama şu anda çok...
2: Hakikaten... Alttaki değil mi?
0: Tamam, üstteki fotoğrafta henüz çocuk yok.
2: Aa, alttaki çocuk değil mi erkek olan?
0: Şevval'cığım ben ne diyorum? Üsttekinde hamile hanımefendi, oradaki kızcağız büyümüş.
2: Oradaki kızcağız evet.
0: Evet. Ne oldu sana yavrucuğum?
2: Hanımefendiyi kız zannettim. Çocuğu da anne, oğlu
0: anneye
2: zannettim.
0: Büyük övgü geldi.
2: Evet.
0: Anne, peki en köşedekini ne zannettin?
2: Baba zannettim.
0: Ay, çok
2: ortadakini
0: güzel bir aile.
2: De sana benzettim.
0: Çok güzel bir aile. Hanımefendiye selamlar. Kızcağızımıza da, kızçemize de, yakışıklıya da öperiz efendim. Kısa bir ara sonra meslek tahmini. WhatsApp'tan ara beni yazın, yanına da mesleğinizi yazın ki Şevval sizi arasın.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: afiyetle ye.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Safa geldi değil mi? Hoş geldiniz Safa. Bu şaka yapılacaktı çünkü bunu yapmamız lazımdı. Safa orada mısın?
1: Buradayım abi.
0: Kötü beğenmedin şaka herhalde.
1: Yok yok abi.
0: Ses tonundan anladım onu. Buradayım abi. Geldik. Ne haber Safa?
1: İyiyim abi, sağ ol, sen nasılsın?
0: İyiyim paşam, sağ ol, çok teşekkür ederim. Yanına bir de Aydın abin geldi. Aydın abi merhaba. Aydın abi.
1: Aydın diyelim, kusura bakmayın. Şey olarak Yasin adım.
0: Ha, Aydın'dan arıyormuş, pardon dur. Ben yanlış okudum, kız doğru yazmış buraya ya. Abi yayından önce 4 kase aşure yiyince böyle oluyor. Yasin abi, özür dilerim.
1: Yok ya. Ben normalde siz benden çok daha büyüksünüz.
0: Olsun abi, ben ondan abi demedim ki. Size olan saygımdan söyledim Yasin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yasin amca. Yasin amca başlıyoruz, hacır mısın?
1: Evet.
0: Safacığım, İzmit'in neresindesin?
1: Yeşilova mahallesinde abi.
0: Unuttu bir an, biliyor musun? Ben İzmit'teydim lan. Yeşilova mahallesi abi. Nerede ya? Nereye bağlı?
1: Bu İzmit'te Yenişehir Hastanesi'nin olduğu taraflarda.
0: He tamam, şimdi oldu. Böyle bir bilgi işte, sorayım da. Memleketim olunca merak ediyorum. Yasin abi, senin mesleğini bulmaya çalışacağız Safa ile beraber.
1: Evet.
0: Evet, geliyor. Önce ben soruyorum, sonra Safa, sonra Şevo soruyor. Hazırsanız başlıyorum bakalım. Mesleğini ilk kim bilecek Yasin abinin? Yasin abiciğim, bu işi yapanın bir ofisi oluyor mu genelde?
1: Hayır.
0: Hayır diyor Safacığım.
1: Abi peki yaptığın işte birden fazla kişiyle beraber mi çalışıyorsun, tek mi çalışıyorsun?
2: Birden fazla kişiyle.
0: Daha acele etmene gerek yok abi, vaktimiz var Yasin abi.
2: Yok ya. Biraz heyecanlandım.
0: Tepkilerim ne kadar tatlı. Peki.
3: Ben de sıra.
0: Sor bakalım.
3: Peki bu mesleği yaparken bir kostüm giyiyor musunuz?
0: Var mı kostümün?
2: Ya öyle bir kostüm yok, normal kıyafetle de yapılabilir yani.
0: Yapabilir peki. Yasin abi, bu işi yapan yerde çok ses mi var, yoksa sessiz bir yer mi?
2: Biraz ses var.
0: Ses var. Nasıl sesler bunlar, böyle horo falan mı, yoksa ince cızırtı şeklinde mi?
2: Değişiyor.
0: Safacığım sendeyiz.
1: Abi açık havada mı yoksa kapalı ortamda mı aslında çalışıyorsun?
2: Ya o da değişebilir. Açık alanda da yapılabilir.
0: Oğlum ne biçim meslek lan bu, her yerde oluyor.
2: Yani bu biraz değişken.
0: Değişik.
2: Peki. Her türlü yerde yapılır.
0: Her yerde yapılır.
3: Peki en çok hangi organınızı kullanıyorsunuz?
2: El.
0: El dedi. Peki ben sorayım. Yasin abi, bu işi yapanlar çırak, kalfa, usta şeklinde mi, yoksa direkt usta olarak olmaz tabii direkt de. Ya şeyi soruyorum, rütbesi var mı daha doğrusu, öyle sorayım.
2: Var yani, biraz
0: şeysi
2: var.
0: Evet, hemen olmuyor diyor yani, biraz zaman lazım diyor. Safacığım evet, biraz... sor.
1: Abi okulu var mı peki bu mesleğinin?
2: Şeysi için okulu var ama her insanla gitmeyebiliyor okula.
0: Ya alaylı da yapılıyor diyor. Okul olmak zorunda değil diyor.
3: Peki kaygan bir sıvıyla temasa geçiyor musunuz bu işi yaparken?
2: Evet, geçiyoruz.
0: Allah Allah. İyi, ben de buradan sorayım o zaman. Peki bu işi yaparken kavga çıkıyor mu abi? Yani bir fiyat yani... söyledin mesela, fiyatı söyledin, kavga çıkıyor mu, öyle bir iş mi bu?
2: Çıkabilir.
0: Safan, var mı bir tahminin kardeşim?
1: Abi hiçbir tahminim yok.
0: Benim de yok, biliyor musun yani, ben görmeme rağmen yok. Ben bir de biliyorum yani.
1: Bir şey soracağım sadece. Sor. Abi bir makine gibi bir şey kullanıyor mu abi çalışırken?
2: Hayır, daha doğrusu el aletleri kullanıyorsun.
0: El aletleri. Peki.
1: Abi ben mesela Aydın'da okudum ama hani birçok Aydın'da yapılan işleri bilirim ama abin dediği hiçbir şey anlamadım ben, nasıl bir iş olduğunu.
0: Yasin abinin işini NASA'da yapıyorlar sadece, öyle bir iş ya, başka hiçbir yerde yok.
3: Peki bir şeylere çıkarıp takıyor musunuz?
0: He, Lego gibi.
2: Evet.
0: Lego gibi, bak büyük kopyaydı bu.
3: Evet.
0: Bu çok büyük kopyaydı.
2: Evet.
0: Yani bir şeyi söküyor, takıyor falan. Peki Yasin abi, ayakta mı oturarak mı?
2: Ne hali ayakta?
0: Ayakta. Safa.
1: Abi senin yaptığın meslek grubunda etrafındakiler de yine aynı şekilde var mı, yoksa sen tek misin orada?
0: Yakaladı.
2: Var.
0: Büyük yakaladı. Safa.
2: Bir benzerler de var.
0: Yani bu sıralı mısınız diyor yani.
2: Var aynı sıralı şekilde.
0: Sıralı diyor.
3: Peki yaptığınız şeyin altına yatıyor musunuz bazen?
2: Evet.
0: Tamam Arda direkt söyleyelim de bilsinler. Direkt. Evet, Safa anladın abi. Mı ne olduğunu?
1: Anladım abi evet.
0: Neymiş kardeşim?
1: Abi sanayide oto tamirci.
0: Detay ver bize birazcık neyin tamir?
1: Motor tamirci.
0: Dur bir dakika. Neyi Safa?
1: Motor tamirci.
0: Bravo motor tamircisi. Ağlamak istiyorum. Safa nereden yakaladın peki?
1: Abi yani ortamda farklı yine aynı bölgede aynı iş grubu olunca sanayi aklıma geldi.
0: Parçaları takıyorum dedi. Altına yatıyorum bir şey dedi. Yağ var dedi falan. Tabii oradan yakaladın tabii. Hmm.
1: Evet.
0: Yasin'cim usta mısındır bu işte peki motorda nasılsın? Yasin düştü herhalde. Yasin.
2: Evet buradayım.
0: Oğlum ne bugün bağlananlar bugün ne rahatlık
3: çok
0: ya.
3: Çok rahat.
0: Yasin motor mu tamir ediyorsun bir yandan ne yapıyorsun?
2: Yok şu an başka bir işle meşgulüm. Ben geceleri yapıyorum o işi de.
0: Oğlum niye arıyorsun bizi ben o zaman işini yapsana.
2: Ya şu an ben hayvan gidiyorum hayvan.
0: Hayvan gidiyorsun bir tarafta. Aa iyi.
2: Hayvan gidiyorum ben o işi.
0: Tamam anladım peki adam iki iş yapıyor sevgili hem hayvan güdüyor inşallah bizi kastetmiyordur hem motor tamircisiymiş kendisi. Peki Yasin çok teşekkür ederiz alkışlarla uğurluyoruz.
2: Sağ olun teşekkür ederim.
0: Eyvallah kesin kurt murt geldi onlarla ilgili. Safacığım.
2: Heyecandan biraz.
0: Heyecandan tamam biraz anladım. Anladım problem yok. Safacığım sen ne iş yapıyorsun paşam?
1: Ben mobilyacıyım abi.
0: Güzel.
1: Mutfak dolabı yapıyoruz.
0: Mutfak dolabı. Özel o zaman alıyorsun özel kendin yapıyorsun.
1: Evet imalat abi.
0: Paranın
1: evet.
0: Gözüyle vuran tayfalar bunlar. İngilizce kalmadı çünkü böyle zanaatkar.
1: Tabii. Yok abi öyle söyleniyor ama yok yani.
0: Allah Allah ya. Öyle konuşuluyor dışarıda özel.
1: Biz daha çok batan kısmındayız abi.
0: Namusumuzla batıyoruz abi diyor.
1: Evet abi.
0: Peki şey mutfak dolabı için en vazgeçilmez şey türü ne? Ne derler ona? Tahta türü diyeceğim de öyle denmez ne denir?
3: Materyal.
0: Yok. Ne ağacından yapıyorsunuz?
1: Ağaçtan değil de biz MDF'den genelde abi. Ağaç işi artık kalmadı pek.
0: Bitti mi ağaç işi?
1: Ağaç işi evet yani marangoz ağaç işi dedi mi marangoza giriyor abi.
0: Oğlum
1: marangoz
0: MDF'den ağaçından yaparsan parayı nasıl vuracaksın? O ağaçtan yapma lazım ki onu yapıştırasın iyice.
1: İşte abi aslında onun zevki başka dediğin gibi.
0: Tabii hem zevki hem parası bir de pazarlaması da güzel onu. Şöyle abi bu sedeftir bunu 50 yıl bir şey olmaz falan damarlıdır falan öyle şeyler olacak ki. Hemen karşı taraf şey yapsın, yakalasın.
1: Ama işte onu işleyecek usta ya da makineler yok abi.
0: Kalmadı.
1: Artık her CNC'de her şey artık
0: doğru.
1: Hani pratik olsun diye.
0: Evet.
1: Onlar artık biraz daha zor işe giriyor abi.
0: Safa Polat İzmit'ten arıyor. Yasin Eser'de Aydın'dan aradı. İki iş yapıyor kardeşimiz. Motor tamircisi ve hayvan gülüyor kendisi. Akşarla oluyoruz. Babalar görüşürüz. Var olunuz efendim.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah. Bilen var bu arada. Bayağı bilen var. Evet çok aşırı heyecanlıydı. Heyecandan yazmış Mustafa Angın. Çok heyecanlıydı. Peki şunları da kapatalım. Bu arada az önceki Hüseyin'in attığı fotoğrafı gördüm. Bak burada birazcık elim yüzüm düzgün.
3: Gayet iyisin.
0: İzmir'deki yayında.
3: Hiç değişmemişsin.
0: Ama o şu şeydeki
3: orada
0: Manisa'daki tövbeler olsun. Yani. Nedir ya? Çok paylaşayım mı Manisa'daki? Yok paylaşmayayım.
3: Yok ya.
0: Yani ayağıma sıkmayayım şunu.
3: Aynen.
0: Şimdi kısa bir ara aradan sonra veda.
4: Bu bir reklamdır.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
7: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
5: Hayır efendim, devam etmiyor, sonuna geldik. Hatırlatalım, Mondial e-bike'lar peşinat artı 9 taksit avantajıyla Mondial bayilerinde. Okullar kapanıyor. Yarın artık değil mi? Final.
6: Yarın bitiyor. Karne günü.
5: Yarın karne günü ve yaz tatili başlıyor. Bu başarının en havalı ödül de tabii ki bir bisiklet olmalı. Öğrenci kardeşlerimize ya da kendinize düşünüyorsanız bir Mondial bayine giderek e-bike'larınızı alabilirsiniz efendim.

0: programın sonunda yayını ne kadar daha uzatalım diye bir soru sorsak insanların eve ne kadar kaldığını anlarız. Evet. İnsanların evine ne kadar mesafe uzakta olduğunu anlarız. Yarım saat daha uzat, bir saat daha uzat, 15 dakika daha uzat. Ama bitiriyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz bu akşam size. Yarın haftayı kapatıyoruz. Sabah 7'de alayınızı bekleriz efendim. Sosyal medyada bizi bulun. Nasıl? Alem FM Com. Beni de Fatih Yıldırım Com.tr olarak. Hadi bir iddialaşalım. En çok nereden dinlendik?
1: Antep diyorum.
0: Evet, Antep'i ben de bugün çok gördüm.
1: Antep.
0: Ben de Ankara diyorum. Bakalım en çok neresi? Sevgili dinleyiciler, 22'de bizim Serdar burada olacak. Şahane bir akşam diliyorum efendim.

Yanacıklarınızı öpüyoruz. Muazzam bir akşam diliyoruz. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar. Ve en çok nereden dinlendiğimizi de söyleyeyim de öyle gidelim. İkimiz de patladık efendim. Kahramanmaraş. Selam olsun Kahramanmaraş'a. İyi akşamlar, saygılar.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Televizyon deyince vatan. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stok.

0: avantajlı rota oluşturuldu.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.

0: bırakın sabredeyim.
1: Bu bir reklamdır.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanlı.

yılında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

ve 5000 lira harcamaya 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Birazdan reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir. Ama
2: dememek için ama sigorta. Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
0: Reklam.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesin.

0: birazdan. Birazdan.
1: Reklam.

0: Alem Portal.
1: Cümle Alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç. Müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.
0: Alem Portal.

0: Bazı şarkıları duyduğunuz an heyecanlanırsınız. Sizi heyecanlandıracak şarkıların peşindeyiz.
1: Bir yandan dolayı tartışmış olacağım. 7,5 milyon.

0: Abi iyi bir dinleyiciysen o da büyük bir artı vallahi.
1: Kesinlikle.
0: Hayatında sana bir artı kazandırıyor.
1: İyi dinleyici olmak şöyle de bir şey, karşıdaki kişiye göre hareket etmeyi gerektiriyor. Bazıları sadece kendi konuşsun, pasif dinle istiyor. Bazıları da aktif dinleme istiyor. Sen konuşurken
0: siz
1: ona...
0: Siz pasif mi seviyorsunuz, aktif mi?
1: Ben aktif. Eskiden pasiftim.
0: Öyle mi?
1: Eskiden pasiftim.
0: Yani sadece dinliyor.
1: Büyüdüm, artık büyüdüm.
0: Sadece bir dakika şimdi, pasif dinleyici dediğin sadece dinleyen.
1: Sadece dinleyen.
0: Aktif nasıl oluyor?
1: Araya
0: hem
1: giren.
0: Hem dinleyip araya giren.
1: İşte akıl da verebilen, araya giren.
0: Hmm.
1: Şöyle olsa daha iyi olur mu diye soruyor.
0: Hmm.
1: Pasifte bu... tamamen kendini karşıya bırakıyorsun.
0: Dinleyicilerimiz kendisini o zaman bir kategoriye koysunlar bakalım.
1: Tabii ya,
0: yani bizi de... en çok aktif mi dinliyor, pasif mi dinliyor? Bunu da anlamış olalım.
1: Dinledikleri ilçeli, illeri de yazsınlar. İstanbul aktif mesela.
0: Bornova'dan var.
1: Ankara aktif.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler.
1: Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 25 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Serdar yayında başlar.

0: Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz sevgili dinleyenlerim. Hemen hoppa. Bugün yayın İETT otobüs şoförlerine gelebilir mi? Kontrol edin beyler. Memati, Abdüley. Kontrol edin bakayım gelebiliyor mu? İETT otobüs şoförlerine.
1: İETT. Otobüs.

0: yarıkta kaldı.
1: Daha önce kadın şoförlere gelmiş, İETT şoförlerine gelmemiş. O zaman gecenin yayısı İETT şoförlerine geliyor sevgili dinleyenler. İnternette bunu, bu EA Games'in o jenerik sesini seslendiren adamın bir videosu var. Ona denk gelen bana gönderiyor. Senede 3-5 kere onu tanıdık tanımadık falan filan oradan geliyor. Mesela EA Sports. Çok güzel. 0-536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. 0-536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Ya da Twitter Serdar Gökalp.

0: Hanımlar beyler, bu gece kararsızlar kulübü oluşturuyoruz. İşimizdeki en kararsızlara bakıyoruz. Neyde kararsızsınız? Nokta nokta noktada kararsızım diyenler canlı yayında mevzuya yön veriyor. 0536 901 8902, 0536 901 8902. Neyde kararsızsınız sevgili dinleyenler? Ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp. Neyde kararsızsınız? İçimizdeki en enteresan kararsızlara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya, hedaya, hedaya, hedaya, hedaya. Serdar, tertipi yayınlar Kastamonu Taşköprü'den. Eyvallah abicim.
1: Kastamonu Taşköprü Samırsağa geldi. Kilo 200, kilo 200. Kastamonu Taşköprü Samırsağa geldi. Kilo...

Hadi bakalım sevgili dinleyenler. İçimizdeki en kararsızlar. Köye mi taşınmalıyım yoksa deniz kenarı bir kasabaya mı taşınmalıyım? İkisinin arasında çok...

0: kararsızım. Hanım ikna ediyor. Ya buradaki tek sorun hanımı ikna etmek mi? Deniz kıyısındaki bir kasaba. Eskiden şöyle laflar vardı mesela. Aman şeytan diyor ki işe gücü bırak git bir sahil kasabasında işte pembe panjurlu, panjurlu önü deniz arkası orman bir evde tek başına yaşa. Bak hayale bak. Eskiden demek ki olabiliyormuş biliyor musun? Bak. Şimdi bölüm bölüm hesabını yapalım. Aman işi gücü bırak. Eksi. Eksiyle başladım. Aman işi gücü bırak. Cümle böyle başlıyor ya. Şeytan diyor ki tamam şeytan oydun. Şeytan dedi. Bir sahil kasabasına git. Sahil kasabası. Neresi olduğunu sormadan hani orta insani bir fiyat 5 milyonla başladım. Sahil kasabası. Orada minik bir ev. Önü deniz, arkası orman. Minik bir ev, önü deniz, arkası orman. Bak, önü deniz 20 milyon ona yazdım. Arkası orman. 20 de ona yazdım 40. 5 de zaten gelişi vardı 45, değil mi? Hani 5 de. İllaki bir 5 de çıkar yani 50 milyon TL. 50 milyon TL. Hayale bak hayale. Eskiden herkes öyle diyordu. Vallahi alıp çekete gideceğim bir sahile. O bir de şöyle de bir olay var bir de mesela. Şimdi 50 milyonu aldın ya. Zaten sahil kasabasındaki herkes de diyor ki mesela. Serdar da işi gücü bıraksa gelse bizim şurada denize sıfır bir arazi var. Oraya bir ev yapsa da otursa burada diyor. Serdar zaten. Oradakiler de öyle diyor zaten. Hiç. Ben konuştum öyle diyorlar yani. Hiç. Bekliyorlar valla. Allah Allah. Her sabah uyuyup her sabah uyanıp işe gitmek mi yoksa uyuyarak hayata devam etmek mi? Yine de uyanıp kalk kızım borçlarım var işe git diyor demiş efendim. Kalk kızım borçlarım var işe git. Hani borç olmasa çalışılacak bir şey mi? Etrafındaki herkes öyle diyor biliyor musun? Valla bazı insanlar da iyi ki borç var yani yoksa içe dışarıda son derece boş insan görecek. Borçlar olmasa valla çalışmayacağım falan öyle değil mi? Valla borçlar olmasa çalışmayacağım yani. Dur bakayım arayayım mesela bunda borçlar olmasa hakikaten çalışmayacak mı? Yani o var. Boşluk enteresan bir şey yani. Boşluk çalıyor mu? Çalıyor tamamdır peki. Hep o şeytan diyor ki bak bu da başka bir konu. Hüseyin Adem bunu not alın ilerleyen günlerde konu yapacağız. Şeytan diyor ki size ne diyor?
1: Efendim.
0: Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim sağ olun siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Radyo kapatabilirsiniz. Kendiniz radyo oldunuz şu an yani sesiniz burada. Şey yapmayın.
1: Aa, merhaba Serdar Bey.
0: Ya şu ana kadar ben olduğumu bilmeden niye bu kadar konuştun o zaman? Ya ben telefon sapıysam?
1: Ama zaten sizi dinliyorum.
0: Ama aa dedin merhaba dedin yani konuştuktan sonra şey yaptın algıladın ben olduğumu. Aşk olsun ya vallahi billahi aşk olsun yani. Yemin ederim.
1: Artık vallahi öyle bir alıştım ki size. Saat 10 olmadan önce işten geldikten sonra bütün işlerimi hallediyorum. Serdar başlamadan hemen yetişeyim işlerime oturayım rahatla dinleyeyim diyorum.
0: İşte ben de bundan korkuyorum hanımefendi.
1: Neden?
0: Valla bunun bir tık ötesi hani bu bir sene sonra falan şey oluyor mesela. O kadardır dinliyoruz bir şey dedim şarkıyı niye çalmıyorsun? Falan, yani
1: bunun bir tık... Aa, aşk olsun öyle şey yapmam.
0: Tamam seneye görüşürüz. Söyleyeyim. Demişsiniz ki.
1: Ziyaretinize gelirim.
0: Gel gel ablacığım baş tacısı aşk olsun. Neredensiniz acaba?
1: Balıkesir Susurluk.
0: Gelin gelin hiç problem yok. Ne zaman derseniz yani ama bir şey rica edeyim sizden. Hani ben her gün merkez stüdyoda olmuyorum. Beni diğer radyocularla karıştırmayın. Ben başka yerlerde de yapabiliyorum yayın.
1: Evet.
0: Bu sebeple hani gelmeden önce bana haber verirseniz ben de en azından stüdyoda olayım olur mu?
1: Aa, çok sevinirim.
0: Ne demek efendim. Şimdi gelelim içeriye. Her sabah uyanıp işe gitmek mi yoksa uyuyarak hayata devam etmek mi? Yine de uyan kalk kızım borçlarım var işe git diyor. Ya borcunuz olmasa çalışmayacak mısınız gerçekten?
1: Yani çalışmam herhalde. Uyumayı çok seviyorum. O yüzden mecburen uyanmak zorunda kalıp.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Hadi mimarlık ofisinde çalışıyorum.
0: Mimarlık ofisinde çalışıyorsunuz. Anladım. Evet. Yani üzerime vazife değil de borç kaç para mesela?
1: Yani daha dün bir 450 bin kadar bir kredi çektim.
0: Ne yaptın ha tövbe yarabbim şaka yollu söylüyorum alın mı kumara mı düştün ne yaptın bu kadar?
1: Yok bir işletme açacağız.
0: He bir işletme açacağız kimle acaba?
1: Erkek arkadaşımla.
0: Erkek abi kaptırma parayı.
1: Nişanlıyız inşallah evleneceğiz.
0: Abla ben ne nişanlılar duydum. Hani... Bak burada ne bak biz ne programlarda ne bağlantılar yaptık. Mesela şöyle mesela Serdar'cığım merhaba 11 senelik nişanlım bak 11 senelik nişanlım diyorum bak 11 sene. Ne oldu? Abi 5 milyon tokatladı beni falan. Ya inşallah tabii gelmez başınıza da.
1: Kimseye söylemedim de zaten.
0: Peki.
1: Az kalk getire.
0: Peki ablacığım ne tarz bir uygulama açacaksınız? Şey, uygulama dedim ya, özür dilerim. Ne onun adı ya, ne derler? İşletme. İşletme.
1: İşletme, kafe.
0: Kafe mi?
1: Aslında açıldı. Evet.
0: Açıldı.
1: Şu an devam ediyor.
0: 500 bin lira ama... şey mi, erkek arkadaşınızın ayağının ağrıları geçmesi için mi kullanılacak? Ne olacak?
1: Hayır, bu taksit ödemesi devraldı. Tadilat yaptık.
0: Tadilat yaptınız.
1: Onun için borç zamanı geldi. Senet zamanı geldi.
0: Evet.
1: Ona istinaden.
0: Anladım.
1: İşte siz... çıkışmadı parası. Ben de destek oldum o şekilde.
0: 450 bin lira destek olan hatun. Valla.
1: Evet.
0: Maşallah ablacığım. Nerelisiniz siz?
1: Susurum.
0: Oysa ki kız alırsam Muğla'dan derlerdi. Bunu...
1: İşte ne yapalım, bizim de böyle yani.
0: Ama şimdi ben söyleyeyim, ben konuşunca ufaktan böyle bir aynı. He la, adam doğru diyor vallahi, 450 çektik şimdi bu. Yani var. Ne kadarlık bir ilişkiniz var?
1: Efendim?
0: Ne kadarlık bir ilişkiniz var?
1: Ne kadarlık? 8 aylık.
0: 8 aylık geliyor, ben yorum yapmıyorum.
1: Kandırıldım mı diyorsunuz?
0: Ben yorum yapmıyorum.
1: Ama çok çok da açığım kandırılmaya.
0: Ablacığım.
1: Bir önceki ilişkimde de Nirvana'yı yaşadım yani.
0: Ondan ne oldu?
1: Ondan ne oldu? O da beni ailesiyle tanıştırdı. Evleneceğiz, edeceğiz bu kızla falan diye. Ondan sonra bir hafta arıyorum, açmıyor. En sonunda dayanamadım, gittim. Niye açmıyorsun dedim. Açmak istemiyorum ya dedi.
0: Açmak, evet.
1: Hani ailesiyle tanışmak büyük bir şey ya.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra meğer onun kendi borçları varmış. Ailesiyle beni tanıştırmasının sebebi de hani benim hayatımda düz bir kız var. Ben onunla evleneceğim falan diye. Sonra ailesi geldi, borçları ödedi. Beni şutladı.
0: Anladım. Peki hanımefendi, isminiz nedir? Ne diye hitap edeyim size?
1: Bahar.
0: Tamam Bahar Hanımcığım. Dinleyicimizin merakını cezbeden bir soru var. Yanlış anlamayın, ben sormuyorum. Dinleyici soruyor. Diyor ki,
1: evet.
0: Beyefendi diyor, niye diyor kendi üstüne diyor çekmemiş diyor krediyi diyor dinleyicimiz.
1: Limiti yokmuş onun.
0: Yüzyılın yalanına inandın yani. Anladım.
1: Ama öyle demeyin yani. Biz kadınlar evet biraz bazen hatalar yapabiliyoruz.
0: Şimdi ablacığım bak, ben gerçekçi şakalar yapmayı tercih eden bir komedyenim. Beni siyasi şaka yapmadığım için kızan oluyor. Futbol şakası yapmadığım için kızan oluyor. Sonra başka mesela işte başka mesela ne bileyim böyle işte birçok böyle YouTube komedyeninin yapmadığı şakaları yapmadığım için bazı ya bunları da yapsa şunları da yapsa. Hayır, ben hayatın gerçeklerinden daha çok gülmeyi, eğlenmeyi seven bir adamım. Çünkü ben yani siz bu beyefendiden hiç görmemiş olabilirsiniz de çok özür dilerim, ben sizden çok gördüm ama. Sen inşallah iki ay sonra Serdar beni hatırladın mı? İki ay önce yazmıştım. Nişanım 450 milyon dolar. Az daha başka bir şey diyordum. Nişanım 450 bin lira dolandırdı beni filan. Evet. İnşallah böyle bir mesaj gelmez yani, haberiniz olsun.
1: İlk değilsin, son da olmayacaksın.
0: Ya inşallah yani ne son ne ilk olursun. Bilmiyorum ama.
1: Ama şöyle bir şeyimiz var. Ekim Kasım gibi de düğünümüz olacak.
0: Ekim Kasım gibi de düğün. Bundan öncekiyle de olacaktı. Ne oldu? Evet, aydınlandım değil mi yine?
1: Şu anda bir aydınlanma geldi.
0: Şu an her yer bembeyaz oldu değil mi şu an?
1: Evet.
0: Değil mi? Her yer bembeyaz oldu, evet. Yani 450 bin lira, anladım. Parayı verdiniz mi?
1: Evet.
0: Parayı da verdiniz.
1: Parayı da verdim.
0: Yani...
1: Şu anda bana neler yağıyor oradan.
0: Parayı da... Yok, şöyle devam edelim o zaman. Yani parayı da verdiyseniz 400 epi. Peki şey, kafede bir ortaklığınız var mı? Hani bir kağıt üzerinde falan bir ortaklığınız var mı?
1: Hayır, yok.
0: Hayda. Olaylar. Ben de diyorum ki ablacığım, bu sabah kadın programlarına katılanlar nereden bağlanıyor?
1: İşte benim, demek ki benim gibiler.
0: Estağfurullah canım ben. Yani vallahi şimdi kafe kaça alındı peki acep?
1: Kafe 2 yıllık devralındı.
0: Evet, niye 2 yıllık? Bu ne alaka 2 yıllık?
1: İşletmesi devralındı çünkü.
0: Komple alsaydınız ne 2 yıllık?
1: Olmuyor, belediyeye ait bir yer çünkü.
0: Evet, tamam, peki.
1: O yüzden 2 yıllık işletmesi devralındı.
0: Tamam.
1: İşte 6 ayda bir bu şekilde ödeme olacak.
0: 6 ayda bir 450 bin lira, doğru mu?

0: Yani 450 bin değil, toplamda 800 bin lira.
1: Evet.
0: Aylık 6 ayda bir 800'lük. Ben 450 bin lirasını karşıladım bu ay ama o bana ödeyecek.
1: Anladım. O size öde. Evet.
0: Öyle.
1: Siz beni devamlı dinliyorsunuz. Ben sizi burada işaretleyeyim. Siz aralarda yazın ya. Ben sizi biraz merak edeceğim ben sizi biraz ya. Allah.
0: Her hafta sonu oraya gidiyorum.
1: Evet. Peki bakıyor musun? Kaç para kazandığına bakıyor musun?
0: Evet, her gün soruyorum.
1: Kaç para kazandım diyor.
0: İşte günlük cirosu ne kadarsa.
1: Ne kadar mesela şu zamana kadar kaç para mesela günlük ciro?
0: 40 bin lira, mesela 30 bin lira.
1: 40 bin lira günlük ciro yapan yer 6 ayda 450 bin lira ödemeyi çıkartamamış diyorsunuz siz bana, doğru mu?
0: Ama daha yeni devralındı zaten.
1: He. Peki
0: 3-4 ay oldu.
1: 3-4 aydır günde 40 bin lira para basan bir yer
0: Ama her
1: 450...
0: zaman 40 bin lira değil. Her gün 40 bin lira değil. Ayın
1: 25.
0: geliyor 20 bin lira oluyor. 15 bin lira oluyor.
1: Tamam, ay günde 20 bin lira
0: Yazlık bir
1: kazansın.
0: yerde.
1: Tamam, günde 20 bin
0: Kafede.
1: lira kazansın. Hadi senin hatırın için ortalama her gün 20 bin lira cirosu olan bir yer 450 bin lirayı ödeyemedi 6 ay içerisinde. Anladım. Peki ben sana bir
0: Evet.
1: şey diyeyim, biz seni yakında sabah programlarında görürüz. Oradan bana el salla. Buradan Serdar Bey'e de el sallıyorum. İlk onun yayınında
0: Serdar
1: dile
0: Bey'e de
1: getirmiştim
0: buradan
1: bunu galiba.
0: selamlar söylüyorum. Zamanında
1: Yani
0: beni çok uyarmıştı deyip.
1: estağfurullah canım, ben uyarmadım. Ben şu an sadece olanlar üzerinden yorum yapıyorum, yani şey
0: Bir
1: yapıyorum.
0: aydınlatma sağlıyorsunuz.
1: Yani evet, bir aydınlatma sağlıyor. Peki olay şu
0: Evet.
1: muydu? Bak, bu soru çok can alıcı bir soru gerçekten.
0: Tamam.
1: Buna vereceğin cevap benim için çok önemli. Hani bundan sonra sana karşı konuşma tarzımızı da değiştirecek bu soru. Hazır mısın?
0: Tamam. Hazırım.
1: 450 bin lira çıktığı için mi 450 bin lira çekebildiğiniz kredi, yoksa yani daha fazla lazımdı da bu kadar mı çıktı, yoksa 450 lazım deyip 450 için mi gittiniz? Bence daha fazla lazımdı ama verilen para 450 idi, doğru mu?
0: Hayır, daha az istedi.
1: He, ooo. Evet.
0: Ben biraz daha fazla çektim.
1: Siz niye biraz daha fazla çekip üstü sizde mi kaldı, ona mı verdiniz?
0: Ona verdim.
1: Niye, telefonunu mu yeniledi? Ne yaptı?
0: Hayır.
1: Ne yaptı?
0: Ya hayır ya, ben 40 yaşında bir kadınım, o da 50 yaşında bir adam yani.
1: Tamam abla, parayı bana vermediğin için beni fırçalayamazsın, bilgin olsun. Hani
0: Fırçalamıyorum.
1: sanki çekmiş parayı bana getiriyor. Bir dakika ya, 40 yaşındayım ben, ne var? Allah Allah, ne var? Şimdi birazcık böyle bir şey, tespite dayalı. Valla dinleyicilerin burada size yazdıklarını okumayayım. Pek iç açıcı değil hanımefendi. Yani telefonu kapatır kapatmaz
0: Ay.
1: adamı aramakla değil, kapısına gidersiniz bence.
0: Gerçekten. Çünkü bana neler giydirdiler.
1: Yani bir şey giydirmedi. Siz zaten giyinmiş aramışsınız. Onun için yani şey yapmadı. Yani onun için... Bak burada var ya, ne mesajlar, ne mesajlar, ne mesajlar. Peki ama bunu da şimdi sizin anlattığınız hikayede de tarihsel bakımdan bir senkron hatası var. Dişliler birbirine oturmuyor. Yani kaç ay oldu demiştiniz siz kafeyi alalı acaba?
0: 3-4 ay.
1: 6 ayda bir yapılacak ödeme 3. ayda neden geldi acep? Bak gördün mü, hep
0: Ama
1: soru işareti.
0: işte bir şey, senet tarihi vardı.
1: Senet tarihi vardı. Tamam, bu senet
0: Evet,
1: ödendi mi
0: işte
1: peki siz?
0: ödeme tarihi. Evet, ödendi, dekontunu da bana gönderdi.
1: Sen bu seneti gözünle gördün mü?
0: Evet.
1: Adam demek Photoshop filan da biliyor sevgili dinleyenler demek.
0: Hayır ya. Ve çok işkillendiriyorsunuz beni.
1: Adam demek ki ayrı illerde misiniz acaba?
0: Hayır, aynı ilçedeyiz.
1: Aynı.
0: İlçede değiliz. Bak, farklı ilçedeyiz. Aynı il, ilçeler farklı.
1: Anladım. Her aradığınızda ulaşabiliyor musunuz efendim, beyefendi?
0: Evet.
1: Her aradığınızda açıyor telefonu.
0: Hiçbir zaman açmadığı olmadı.
1: Anladım. Peki bu 450 bin lira paranın çekilmesini siz mi teklif ettiniz, yoksa o mu size söyledi?
0: O teklif etti.
1: Pardon, gülüyoruz ama yani.
0: Tüm alem gülebilir.
1: Tamam, peki geçtik. Şimdi
0: Peki.
1: başka mesela, yani ne zaman verdiniz bu arada parayı?
0: Daha 2 gün önce.
1: İki. Ondan hala aranız iyi, anladım.
0: Evet.
1: Ödemesini o mu yapacak mesela aydan
0: evet,
1: aya?
0: Evet, o yapacak.
1: Hı-hı. Hangi gün ödeme mesela? Bu ayın ödemesi olmaz herhalde. Haziran 2 gün önce çekildiyse Haziran.

0: De Temmuz'dadır.
1: 22'sinde.
0: 22 Temmuz mu?
1: Evet. 22 Temmuz'da beni arayın.
0: Tamam. Hüseyin, işaretliyoruz şeyi.
1: Evet.
0: Hanımefendiyi. Bir saniye. Ben sizi kaybettim çünkü. İşaretliyoruz. Ben size normalde şey gönderecektim. Sarıyer Kola'dan içecek paketi gönderecektim. Ama bizde soğuk su yok. Onun için siz kendi evinizden için üstüne soğuk suyu bulun. Ben size... Olur mu? Bizde soğuk kola var, gazoz var. Bir dakika dur. Sizi şuradan bulmam lazım hanımefendi. Özür diliyorum. Kaybettim sizi. Evet, işaretliyorum sizi. 22 Hüseyin'cim, işaretledim hanımefendi. 22 Temmuz'da hanımefendiyi arayıp hanımefendi haliniz nicedir? Adam numarayı mı değiştirdi falan diye bir doğal sorular soruyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Tamam. Ablacığım bana
1: ben
0: öyle...
1: Ben güveniyorum. İlişkime güveniyorum.
0: Şimdi güzel ablam, dolandırılanlar zaten hep güvenip de dolandırılıyor. Yani hiç... Seni şöyle duydum mesela, bak bütün dolandırılanlar hep şey diyor mesela. Çok güvenmiştim. Nasıl böyle bir şey yaptı? Hiçbir... Başka bir cümle duydun mu sen hiç?
1: Doğru söylüyorsun.
0: Hani çok güvenmiştim. Vallahi güvenmiştim. Mahallede yemin ederim yani. Vallahi bir hoca gibi adamdı. Nasıl böyle yaptı bilmiyorum falan diye. Sen hiç duydun mu mesela? Bu güvenmez, düzenbazın biriydi. Ben gittim yaptım. Duydun mu bunu? Hiç duymadım ben bunu.
1: Yok, doğru söylüyorsun.
0: Hep bu yani, değil mi? Çok güvenmiştim Serdar'cığım.
1: Şu an bir çöktüm.
0: Tabii. Yakında Müge Anlı'da görürüz seni, merak etme sen.
1: Serdar Bey'e de buradan selam olsun.
0: Evet, kesin bak. Ne olur Allah aşkına çıkarsan bana el salla oradan.
1: Mutlaka, emin olun.
0: İyi tamam, sizi işaretledik. 22'sinde arayacağız seni, tamam mı?
1: Tamam, bekliyorum.
0: Tamam, 22'sinde arayacağız. Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Bakacağız. 22'sine bakacağız.

Lütfi. Eyvah, yarın okullar da kapanıyor değil mi? Sizden bir şey isteyebilir miyim? Yarın karneleri alıyoruz biliyorsunuz. Biliyoruz Lütfi. Tüm öğrenciler adına ben yarın yayına çıkabilir miyim? İyi, çıkarsın Lütfi. Beyler, Memati, Abdüley. Not alın. Bu arada Memati, Abdüley bizim Hüseyin'le Adem. Hangisi Memati, hangisi Abdüley, kendi aralarında bölüşsünler artık. Not alın. Yarın bütün öğrencileri temsilen Lütfi'yi yayına bağlayacağız. Tamam.

Abla boşa düşerse talibim. Parantez içinde kadınım diye de yazar. Sana yazıp yazmamakta kararsız bir şekilde yazıyorum. Kararsız olsam da şimdi gönder tuşuna basıyorum demiş adam. Psikolog musunuz ablacığım yani? Karar versene ya. Genelde öyle, psikologlar öyle derler mesela. Hani mesela atıyorum mesela yarın köye gideceğim. Hani anlatacaksın mesela şeyde. Ne görüşmelerin adı ne? Ha, seans. Bin lira verdiğim var ya, 1500 lira o seans onun adı. 1500 lira kaldım bilmiyorum. Anlatın bakalım ne oldu? Çok iyiyim, yarın köye gideceğim. Gitmeden önce bir düşünün. Bir etrafınıza bakın falan. Oğlum bırak, adam köye gidecek ya. Allah Allah, bırak ya. Bırak, ne her şeyi düşünüyor. Acıktım, yemek yiyeceğim. Yemeği yemeden önce bir düşünün. Bir etrafınıza bakın. Diğer insanlar bununla alakalı ne düşünüyor? Onlara bir bakın. Ya. Oğlum yemek yiyeceğim. Adam köye gideceğim diyor adam ya. Hayret bir şey. Köye gideceğiz abla. Çek yat gidecek. Onun için gideceğiz. Bir bakın. Çek ama yatma. Bir bakın ya. Yani bir bakın ya. Sizden daha önce köye gidenlerle bir istişare yap, bir konuşun bakalım. Onlar gitmiş, onlara iyi gelmiş mi? Ablacığım köye eşya gidecek. Köye gideceğiz biz. Yani köye. Hani ben, hanım, çoluk, çocuk. Köye gideceğiz biz ya. Şimdi daha önce hanımıyla, çoluğuyla, çocuğuyla köye gidenleri uzaktan bir gözlemleyin. İyi gelmiş, size şey yapmış mı? Yani şey yapmış mı? Ya olmuş mu? Onlarda öyle bir şey var. Yani her şeyi düşünün. Nerede, bir yerde, bir filmde mi görmüştüm neydi? Hayata yön veren en önemli kararlar genelde ani verilen kararlarmış. Köye gideceğim. Bitti. Bin arabaya git. Git kardeşim. Sorma. Çek yat gidecek. Bekliyorsun. Evlerde de şey vardır böyle mesela. Hani bir yere giderse koltuk moltuk vardır falan mesela. Oğlum bunlar ne filan? Ya onlar abi köydeki eve gidiyor. Bak ya, köydeki eve gitmek için ya da yazlığa gitmek için 25 senedir evde tuttuğun eşyalar vardır. Hani fırın var mesela. Oğlum bu ne burada? Gazolet gibi duruyor falan. Abi onu yazlığa götüreceğiz de hiç götüremedik vallahi ya. Halılar var benim arkadaşımın evinde, halılar. Ama bildiğim böyle sirkecideki halı dükkanları gibi olmuş yani. Böyle halılar var böyle. Bunlar ne diyorum? Abi onu köye götüreceğiz onları. Babaannem istedi de filan. 5 senedir filan ama yani. Ne zaman istedim? Halılar var. Dur bir arayayım ya bunu, şey hani işte sana yazıp yazma karar diye. Yazıp yazmamakta karar değil. Yaz, göndere bas, bitti, bu kadar yani. Bu. Evet, dur bakalım şöyle. Abi ben Yalçın, canım o kadar sıkkın ki kendimi sana vermeye çalışıyorum. Moruk, bana bu kadar büyük görevler yüklemeyin Allah aşkına. Ben komedyenim abi, 2 saat programımı yapar giderim ben yani. Ben söyleyeyim, kendimi sana vermeye çalışıyorum falan. Olmaz öyle. Bunlar çok hani büyük görevler yani. Çok benlik bir şey yok. Evet. Arıyorum. Kim? Kimdi? Kimi aradım unut. Yalçın'ı mı arıyorum? Yok, bu Yalçın değil bu. Kim bu? Lan kimi aradım unuttum ya. Bir kere daha çaldırır kapatırım. Denenem.

Yolda bir şey gördüğümde alıp almama konusunda kararsız kalıyorum. O bende de oluyor. Bir şey görüyorum mesela yolda. Satıcıda böyle seyyar satıcıda falan bir şey görüyorum. Lazım mesela. Dur lan dönüşte alırım diyor ya da yarın alırım falan diyor. Bir daha o adamı göremiyorum. Bir daha göremiyorum o adamı. Sarıyer'den, Boğacı Osman'dan yukarıya çıkarken gece saatlerinde bir adam, lambader mi diyorlar, çok güzel böyle el yapımı yerden aydınlatmalar satıyordu. Bunun da adı yeni yeni, yok lambader yok yerden aydınlatma. Gece lambası işte. Çok güzel böyle. Bir gün geçiyorum oradan, dedim ki ne kadar güzelmiş. Böyle üstünde böyle Japonca falan bir şeyler yazıyor falan, böyle bir garip yani. Bir çok güzel yapmıştı ama adam. Ne güzelmiş falan dedim böyle kendi kendime. Dedim ki şunlardan alayım. Hani ofise koyarım filan. Böyle arkada hani çekimlerde falan güzel olur böyle. Renkli menkli falan bir şey yapmış. Dedim ki alayım şunlardan. Boş ver ya, yarın da buradan geçeceğim. Yarın alayım, yarın alırım dedim. Ertesi gün hakikaten yine oradan geçtim. Gerçekten. Yanımda birisi vardı. Utandım onun yanında durup yoldan lamba almaya. Yine önünden geçtim. Dur ya, yarın dedim hususi bunun için geleceğim yayından sonra. Hani ondan sonraki gün orada bir işim yok. Hususi bunun için geleceğim ben. İki sene oldu. İki senedir adam yok orada. Ve hiçbir yerde görmedim ben. İki senedir yok adam orada.

0: İki aydır psikiyatri doktoruma gitmiyorum. Ama bu aralar gidiyormuş gibi yapıp doktor parasını eşimden koparsam mı kararsızım demiş efendim. Bence gidin, psikoloji gitmiş sizden yani. Baksana bunun bir tık ötesi minik adamlarla konuşma yani. Abi haftada bir gün tatilim var. Pazar günü balık tutmaya gitsem mi gitmesem mi çok kararsızım. Ya balık yoksa boşa gideceğiz. Ya da balık gelirse şöyle 1-2 kilo oltaya gelir mi diye çok kararsızım şu an. Geçen hafta gittik biz. 10 numarada balık vardı. Ben öyle çok şey yapmam. Birkaç olta ben de attım çektim. Valla sadece ben değil hangimiz atsak çeksek şey yapmadık. Boş çekmedik bilgin olsun. Kuru Çeşme'den tuttuk biz. Arnavutköy. Arnavutköy'den. Sabah bizimkilerin maçı var değil mi? Amerika ile. Hani diyorum ya başından beri Amerika vallahi eski Barcelona gibi futbol oynuyor. Çok iyi oynuyorlar. Şimdi bizim çocuklar gider bu Amerika'ya 5 tane atarlar biliyor musun? Yani? Öyle abi şeytanın işi yok. Yani gider 5 tane atarlar yani. Sonra dur bakayım. Ayakkabı almakta çok zorlanıyorum. Bir aşka gelip alacak gibi bakıyorum. Sonra almadan çıkıyorum. Sonra dur bakayım. Evet. Abi anlık alınan kararlar bazen üzerine çok düşünüp karar vermekten daha iyi oluyor demiş efendim. Sonra başka. Sonra bak demin yazan yine yazdı. Bu var ya delirmiş, bunun psikolojisi bozulmuş. Ben demin onu mu aradım acaba ya? Demin yazan vallahi yine yazmış yani. Ben onu ararken o bize mesaj yazıyormuş galiba. Vallahi psikolojide diyor ki sana yazıp yazmamakta kararsız bir şekilde yazıyor. Kararsız olsam da şimdi gönder tuşuna basıyorum. Delirmiş. Söyleyeyim sana. Her gece meyve mi yesem, sebze mi yesem karar ver. Meyve nerede, sebze nerede?
1: Efendim.
0: Alo.
1: Merhaba.
0: Abla temiz delirmişsin, en başta onu söyleyeyim. Ondan sonra sana yani net yani.
1: Evet.
0: Ama şey değil yani, kaliteli delirmişsin yani, öyle şey değil yani. Kalitesiz delirme değil yani. Nasılsınız?
1: Kalite bizim işimiz. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun, ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum.
1: Siz nasılsınız?
0: Çok kabasın Hans. Vallahi yani çok yani. Nereden arıyorsunuz? Yani neredensiniz acaba?
1: Ankara'dan arıyorum Serdar.
0: Ankara'dan
1: arıyorsun. Sen arıyorsun. Sen İstanbul'dan arıyorsun. Ben doğru. Ankara'dan açtım.
0: Evet, size yazmasın diye birkaç senedir sistemi değiştirdim. Ben arıyorum sadece. İsminiz ne? Ne diye hitap edeyim size?
1: Senem.
0: Senem. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Şu an çalışmıyorum. Emekliyim. Psikoloji mezunuyum.
0: Emekli psikoloji mezunu.
1: Evet.
0: Hey maşallah. Hani üstüme vazife değil ama ses falan böyle çok genç, çok enerjik geliyor emekli derken.
1: 47 yaşındayım.
0: Ne kadar güzel. Maşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama bak yanaşmışım. Psikolojiniz bozulmuş dedim. Bak gördün mü? Ben. Yani. Kim var efendim yanınızda?
1: Yanımda kimsem yok ama.

0: annem mutfakta oturuyor. Şu anda hesap yapıyor.
1: Ne hesabı?
0: Marketten alışveriş yapacak. Ne kadar uyguna getiririm diye hesap yapıyor.
1: Aha, herkes öyle artık ya. Vallahi.
0: Evet.
1: Yani ben geçen gün baktım, kuzenim tuvalet kağıtlarını karşılaştırıyordu alışveriş sitesinde.
0: O kadar önemli değil zaten.
1: Yok, o da parasını değil zaten. Yumuşaklık falan filan, onlara bakıyorlar. Yani o kadar değil, evet, doğru. Psikolojiden emeklisiniz, doğru mu?
0: Evet.
1: Bu yani bazı mesleklerde bence şey olmalı. Bu sizde de olmalı mesela. Psikolojiyle alakalı. Bu arada psikiyatr, psikolog nesiniz efendim siz?
0: Psikolog.
1: Tamam, bir psikolog. Bir psikolog mesela kendi kendine emekliliğini verebilmesi lazım. Merhaba, ben yeter artık, ben emekli oldum demesi lazım bence. Bana sorarsanız.
0: Evet.
1: Bir de sizde emeklilik yok. Sen istesen şu anda mesela bir yer açıp hala ilgilenmiyor musun danışanlarınla?
0: Serdar, sağlık sebebiyle emekli oldum. Sağlıktan dolayı.
1: Geçmiş olsun kuzum. Nen var?
0: Her şey var. Tek bir şey değil.
1: Yok be. Pırlanta gibi, taş gibi insansın ya. Hiç takılma öyle. Boş ver. Baksana abi, psikoloğa moral veriyoruz. Psikolog olduk yani. Bak. Aman be ablam, boş ver ya. Her şeyin başı psikoloji ya. Boş ver yani.
0: Serdar, ücretini göndereyim, ne kadarsa söyle.
1: Teşekkür ederim, paranız yetmez. Ben öyle... Sağ olun, teşekkür ederim. Para karşılığı değil bunlar. Hani parayla yapsam olmaz, anlaşamayız. Onun için bedavayken hazır. Ama ben de şaşırıyorum tabii yani, hala nasıl bedava. Peki şöyle bir baktığımızda, kaç sene yaptınız efendim mesleği?
0: Ben çok uzun süre yapmadım. Önce babamın yanında çalıştım.
1: Evet.
0: En fazla 5 sene falan çalışmışımdır.
1: En fazla 5 sene çalışmışsınızdır.
0: Evet.
1: Anladım efendim. Peki bu annenizin hani içeride yaptığı bu alışveriş listesi karşılaştırması var ya şu anda. Evet. Onda sizin herhangi istediğiniz bir şey var mı mesela? Hani her şeyi anneniz mi alıyor, yoksa siz eklediniz bir bisküvi al, dondurma al, şunu al falan diye?
0: Valla ben dondurma istediğim için alışverişe başladım. Marka veremiyorum ama bisküvi arası bir dondurma var, biliyorsunuz.
1: Ya ben kendimden korkuyorum artık. Psikolog dedim, kadın psikolog çıktı. Örnekte dondurma ve dedim, dondurma istediğim şey. Ben gerçekten korkuyorum ben ya.
0: Ya bu Serdar, bir muska yazar mısın bana, göndersen?
1: Ya yapma abla, hep bu
0: karşı ödemeli. Ben öderim kargoyu.
1: Abla siz her şeyi, siz psikolojiniz gerçekten bozuk. Her şeyi paraya bağlıyorsunuz bak. Yani...
0: Hani, bu devirde kim bağlamıyor Serdar, değil mi?
1: Genelde bağlayanlar da olmuyor. Onun için yani söyleyeyim. Bak ya, hakikaten evet. Benim muayenehaneye gelmiş gibisiniz yalnız, biliyor musun şu an? Yaz için planınız...
0: Serdar, annem bir şey söylüyor. Vereyim mi telefonu?
1: Tabii ki. Buyurun.
0: Bir dakika.
1: Yok,
2: ben kadının. Serdar merhaba.
1: Merhaba ablacığım, zorla verdi telefonu değil mi?
2: Evet, elime tutuşturdu Serdar. Nasılsın?
1: Sağ olun, sizi duyup nasıl kötü olalım. Siz nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Alışveriş yapıyordum da.
1: Bravo. Kaç para tuttu alışveriş?
2: Ha, alışveriş valla 2300 gibi bir şey tuttu.
1: 2300.
2: Yarın gelecek.
1: Hı-hı. Bir de yarın. Kız dondurma istiyormuş. Yarın gelecek dondurmayı, kız nasıl yiyecek?
2: Ya ama bu saatte dondurmayı nasıl getireyim Serdar? Allah aşkına.
1: Nasıl getireyim? Ankara'da. Hayır canım. Getir, bence getirirsin. Bir de bir şey diyeceğim yani. Öyle her şeyi de telefon açalım, getirsinler, oraya bıraksınlar falan yapmasak mı? Hani sağlıksal bir problem
2: ayıp
1: yoksa.
2: Bir şey ya.
1: Hani sağlıksal ayıp bir ediyor. Problem yoksa, duyuyor mu kızınız beni, duyuyor mu acaba efendim?
2: Duymaz mı?
1: Ya giy eşofmanını, çık aşağıdaki marketten alsana ablacığım ya.
2: Burada yok. Bizim bulunduğumuz yerde market yok, biliyor musun bu saatte?
1: Ne yapayım, helikopterle attıralım mı ablacığım yani, ne yapalım? Nerede, nasıl market yok? Neredesiniz siz?
2: Ankara Mamak Araplar Mahallesi'nde bir market var, o da kapandı.
1: Ankara Araplar Mahallesi'nde bir market var, o da kapandı. Hani yakında bir yerde vardır market diye düşünüyorum.
2: Yok, ben şimdi hemen sipariş vereceğim. Onu kırmam. Tamam. Eğer oradan getirirlerse gelecek. Kırmam. Serdar anlayışlıyımdır.
1: Getirirler. Yalnız öyle bir konuşma yaptı ki istesek olmaz. Tam şu konuşmanın ortasına şuraya bir reklam alabilirmişiz, biliyor musun?
2: Nasıl yapalım?
1: Herhangi bir firma girip bu saatte getirmezler diye düşünme. Arayın bizi falan diye böyle yani öyle bir reklam olabilirmiş yani. Ama
2: hadi
1: tabii...
2: ya bize dondurma getirin bize. Biz Araplar Mahallesi Okyanus Konutları sitesinde oturuyoruz.
1: Dur verme, adres verme. Daha önce bu işlerden çok başımız yandı. Onun için çok açık adresini verme.
2: Sana zarar gelmesin.
1: Bana değil efendim, size. Beni sonuçta sizin adresi veriyorsunuz. Onun için sizi düşünüyorum yani.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim efendim. İyi, tamam, hayırlısı olsun. Ne aldınız başka dondurmanın haricinde, ne aldınız?
2: Daha şimdi ekliyorum. Daha henüz bitirememiştim.
1: 2300'de ve daha bitmedi, doğru mu?
2: 2300 olayında yarın mantı falan yapacağım. Kıyma var onda. O
1: Bir dakika dur, düğmeye basın beyler, düğmeye basın. Çünkü o kadar konuştuktan sonra bir firma adı söyleyince gerçekten reklam olmadığına kimseyi inandıramayız. Bir daha firma adı söylemeyin.
2: Firma mı söyledin?
1: Dediniz ya yani, demin dediniz
2: Ay
1: ya.
2: özür

Rica ederiz. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Birkaç dinleyiciden teklif gelmiş. Ankara'dayız. Biz dondurma bırakalım, dondurma götürelim, dondurma bırakalım, dondurma götürelim diye. Evde sevgili diye maalesef günümüz Türkiye'sinde çok ince düşünmeye başladım. Evde birazcık kalabalık olsaydı, bu sizin kötülüğünüzden değil. Bana bunu düşündürten hayat utansın sevgili dinleyenler. Hanımefendilerin konuşmasında evde kalabalık olsaydı, bir erkek birkaç erkek falan olsaydı, bir seslerini yani varlığını falan hissetseydim, seve seve sizi dinleyicilere yönlendirir, dondurma götürmenizi sağlardım. Ama maalesef günümüz dünyasında birazcık daha fazla ince düşünmeye başlanıldı. Yani en azından ben başladım yani, ben en azından. Çünkü şimdi iki tane kadın yalnız evde falan filan. Yani bu haberleri herhalde bir tek ben seyretmiyorum. Değil mi herhalde haberleri? Yoksa sağ olun pıtırcık dinleyicilerim. Valla bir kişi de değil, birkaç kişi yazmış. Ankara'dayız hanımefendi, isterse dondurma götürelim falan diye. Hani dediğim gibi evde birkaç kişinin varlığına daha şey yapsaydım. Gördüm, yazdığınızı gördüm. Sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Valla eksik olmayın ama günümüz dünyasında biliyorsun girmedim o topa. Ben otostopçu bile almıyorum artık. Ama almayan ben değil, bana otostop çekip gerçekten ihtiyacı olan insanları aldırmayan hayat utansın. Yani hayat utansın yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Dur bakayım şuradan şöyle. Evet.

Ama evde bir kalabalık olsaydı, birkaç kişi daha olsaydı, hani bir böyle erkek merkek falan olsaydı belki düşünebilirdim. Bir ihtimal o da. Bak yine yapardım demiyorum yani, bilmiyorum. Hadi bakayım.

Ya bir komedyen çıksın ki Cem Yılmaz'la karşılaştırılmasın ya. Cem Yılmaz'daki ne büyük gurur, ne büyük mutluluk, ne büyük büyüklükmüş be kardeşim. Vallahi billahi selam ederim abi, duyuyorsan, duymuyorsan da kulakların çınlasın. Hakikaten çıtayı kaldırıp nereye koymuşsun ki? Nerede kim komiklik yapmaya çıkarsa çıksın, iyisiyle veya kötüsüyle senin bir şekilde adın geçiyor vallahi billahi. Ne büyük mutluluk, ne büyük gururdur ya. Duymuyorsan kulakların çınlasın abi. Duyuyorsan da selam ederim. Hangi komedyen çıksa şey. Vallahi Cem Yılmaz'ı geçmiş. Cem Yılmaz'dan daha iyi Cem Yılmaz. Moruk vallahi 20 senedir duyuyorum. Ama sadece duyuyorum. Hiç icraatta kalabilen olmadı. Kalamaz da bence zaten şu an. Diye düşünüyorum. Kim çıksa mesela. Hüseyin çıkıyor. Vallahi süper ya. Nerede Cem Yılmaz, nerede o? Geçmiş abi Cem Yılmaz'ı. Adem çıkıyor. Heh bak işte Cem Yılmaz bitti abi. Tahtından indirdiler onu filan. Serdar çıkıyor. Abi kimmiş o ya? Baksana o da harika ya. Baksana. Bence ondan daha iyi filan. 20 senedir hep yani. Herhalde 1000 kişi için filan böyle söylenmiştir. Herhalde yani. Hani 1000 kişi için falan denmiştir.

Bir de kıyasladıkları isimler yüksek ihtimalle hani %99,9. Hani Cem Yılmaz'ı izleyerek büyüyen, bu sektöre girmesinde onun etkileşimleri olan insanlardır. Yani bu sektöre girmesinde etkileşimleri %99,9. Hani o geri kalan o çok ufak 0,001'lik versiyonda hani bu işi yapana kadar mağarada falan büyümüştür eğer değilse zaten. Herhalde.

0: Saat kaç? Dur bakayım. Evet, saat başı arası gelmiş. Değerli dinleyenler, saat başı arası gelmiş. Bir saat başı arası sonra devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerim, kararsız kaldığınız şeyler, nokta nokta noktada kararsızım dediğiniz ne var? 0536 901 8902 0536 901 8902 kararsız kaldığınız şeyler. Buyurun yapıştırın. Ben de o arada bir ara vereyim. Beyler sizdeyiz.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

0: tarihin bir tarafındayız. Artık hangi tarafındayız bilmiyoruz. Henüz taşıt icat edilmemiş. Beraber arabayı bulacağız, tamam mı? 3, 2, 1 ve başladık. Oğlum çok yoruldum ya sizin yanınıza gelirken ya.
1: Bir de çok bayır yollar.
0: Oğlum.
1: Daha yolu bulmadık ya.
0: Bayır diyor, bayır. Taş devrindeyiz, adam diyor ki buralar hep bayır ya. Bu senin içindeki Adem'i ne yapar? Bayır ne ya?
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Benim de canımı dondurma hissettim demiş efendim. Ya dondurma çok. Hani niyeyse evde yediğim, dışarıda yediğim başka, evde yediğim başka filan. Hele geçen bir arkadaşım dedi ki dondurma yer misin dedi. Olur ver yiyeyim dedim. Margarin getirdi yani.

Evleneyim mi evlenmeyeyim mi kararsız kaldım demiş efendim. Kararı ver, bize de haber ver ama. Olur mu? Bize de söyle. İyi yayınlar. Milli takım forması için geçen hafta çarşamba günü aldılar. Bilgilerimi aldılar. Kargom, bazen benim kargolarımı karıştırıyorlar. Önümüzdeki hafta gelmezse kargonuz karışmıştır. Yani yarın da gelebilir bu arada. Hani sıradan gönderiyorlar. Ama şöyle bir şey var. Mesela dün kazanan ya da bugün kazanan yayından sonra yazıyor mesela. Abi formam gelmedi filan diye. O onu da tabii yani. Yani. Önümüzdeki haftada gelmezse karışmıştır sizin kargolar. Hani bizden değil, siz kendiniz yazmışsınız. Benim kargolarımı karıştırıyorlar ve kaybediyorlar diye. Önümüzdeki haftada gelmezse öyle olmuştur. Haberleşiriz.

Geceleri ben de atıştırıyorum artık demiş. Ya geceleri ben de şöyle bir şey var. Dondurma yiyorum. Bir tane de Sarıyer gazoz götürüyorum yani. Hani söyleyeyim yani. Yine stüdyo gelirken gördüm, bir yerde gördüm. Şöyle dolaba baktım. Hani Sarıyer kolayı görünce böyle vay be filan diyorum ya. Yani. Hani çoğumuzun aklına gazoz falan görünce çocukluğumuz geliyordur. Benim çocukluğum geliyor ama onun harici benim telefon şakaları da geliyor. Yani benim telefon şakaları da geliyor. Yani. Mahalle maçlarından sonra falan böyle kana kana içtiğim var yani. O, iş, o tat hiç değişmiyor ya vallahi. Ben yine canım çekti, var mı stüdyoda filan diye. Arada alırım artık. Ya da program bitince. Dur bakayım şöyle bir. Heh, orada var tamam. Orada var. Madem adı geçti, o zaman trafikte olup şu anda dinleyenler, evde bir şeyler atıştıranlar, işte iş yerinde çalışanlar, kendinize bir güzellik yapın. Bir Sarıyer kola açın. Serinliğin tadını çıkarın. Gazoz da olur. Sorun yok yani, gazoz da olur. Selam ederim.

Sarıyer gazozu her akşam içer oldum abi. Çocukluğumu yaşıyorum içerken yazmış bir dinleyicimiz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Gerekli yerlere bildireceğim bunu. Gerekli yerlere. Hafta sonu yeni şaka var mı? Vallahi kardeşiniz üstüne düşeni yaptı sevgili dinleyenler. Şaka hazır. Yani uzun hali de hazır. Sadece 1,5 dakikalık işte bu Instagram Reels versiyonuna çevireceğiz. O da hafta sonu çeviririz. Şunun için başlamadım. Onun bile belki yarısını bitirmiş olurdum. İznini almış olduğumuz şakadan daha sonra ya işte bunu yayınlamasak mı falan gibi bir haber geldi değerli dinleyenlerim. Ama işte can sıkıcı oluyor ya, böyle işler can sıkıcı oluyor vallahi billahi. İzin bekliyoruz. Ben yine de yarına yedek bir şaka çekmeye çalışacağım, yapabilirsem. Normalde var şaka, hani izin bekliyoruz. Yarına dananın kuyruğu kopar diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Yani şaka yapılır mı yapılmaz mı yeni bilmiyorum. Hani ben bir tane yaptım. Şimdi iznini alamadığımız için bahsedemiyorum da, hani konuşudur budur falandır filandır diye. Hazır, yayın hali de hazır. Dediğim gibi sadece Instagram Reels videosu için 1,5 dakikalık halini yapacağız. Onu bile bitirirdim belki ama bu izin konusu daha sonrasında ortaya çıkınca dedik ki dur şimdi izin falan vermezler, bari onun için uğraşmayalım. Bekliyoruz yani. Eğer normalde var yani normalde.

Ben sizin şakalardan sonra sizi dinlemeye başladım. Bu bilgileri nereden bulduğunuzu merak ediyordum. Dinledikçe siz anlattınız, öğrendim. Şakayı yaptıracak kişiler gönderiyorlar demiş. Yok, öyle de değil. Mübarek adamım ben, içime doğuyor benim. Mübarek adamım. İnternet kitlesine baksan. Abi, neyle neyi yazmaya çalışıyorlar vallahi billahi ya. Bazen var ya bak, takılmayayım bu arkadaşlara diyorum. Hani konu olarak takılmak değil, bu arkadaş.

0: işlere takılmayayım yani şakalaşmayayım diyorum. Abi şakalaşmayacak gibi değil ama yani bir komedyenin ekmeğine yağ sürüyor adamlar ya. Abi şakaların altında hep şey panel, panelci bu suç. Vallahi öyle yazmışlar. İşlediğiniz suç, insanların özel bilgilerini yasa dışı yollardan alıyorsunuz falan diye. Güzel abim. Yani Allah akıl fikir versin diyeceğim. Ama hiç kim hiç yani onu yazarken hiç mesela aklına gelmiyor. Yüksek ihtimal çarpım tablosunu da bilmiyor bunu yazan yani bence. Yani ben beklerim çünkü artık. Lan ben yıllardır suç işleyip bunu kaydedip videoyu alıp milyonlarca kişiye kendim servis ediyor olabilir miyim lan? Hani bunu yazarken bu da mı gelmiyor ya aklına? Hani Serdar Gökalp orada ben böyle şey gibi yani anten kablosu gibi duruyorum yani. Kim olduğum belli, her gün her saat nerede olduğum belli, ne yaptığım belli. Önümde ulusal firma sponsoru var hani önümde. Hani resmi, milli hani firma sponsor var yani şakalara. Alem FM'de radyo programı yapıyorum ben. Televizyon programları yapıyorum. Sinema filmlerinde işte rol alıyorum, görev alıyorum, yazıyorum, yapıyorum bir şeyler. Her gün canlı yayındayım. Hani bunu oraya... Yaptığın suç, insanların bilgilerini panelden alıyorsun yazan adamın aklına yani şu gibi illa benim anlatmam lazım. Ben yıllardır suç işleyip bunu videoya alıp bir de milyonlarca kişi seyretsin diye hani gerizekalıyım ben tabii. Salağım ben, çok affedersiniz, özür dilerim. Yani hani onu yazarken aklına da gelmiyor, anladın mı? Hani aklına da gelmiyor yani. Değişik, enteresan bir kafa var. Vallahi bu internet tayfasında bu şey yani değişik. Düşün mesela yani suç işte banka soyacaksın, bunu videoya çekeceksin. Hani Instagram'da 10 milyon kişiye seyrettireceksin mesela. Yani vallahi hayranım bu zekaya, gerçekten hayranım yani, ciddi söylüyorum. Sonra diyor ki bazı şeylere niye cevap vermiyorsun? Abi bunun bende cevabı yok ki bunun. Hani bunun bende cevabı yok. Panel, bu panel denilen şey de bilmeyen için söyleyeyim. Şu Telegram diye bir bela var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Ondan insanların bilgilerini işte bir botlar modlar falan varmış, oradan alabiliyorlarmış. Ben oradan böyle uygun yasa dışı alıyor. Hadi diyelim ki hani şaka yollu devam ediyorum. Evet ben suç işliyorum, bunu videoya çekiyorum çünkü salağım ben, işlediğim suçu videoya çekiyorum ben, kafa yok bende. Instagram'a atıyorum, milyonlara seyrettiriyorum bunu, milyonlara seyrettiriyorum. Hadi buraya kadar tamam. Hani hiç kimse de ya gel buraya demiyor değil mi yani, ben ya Allah Allah. Bu illa yani açıklama ihtiyacı hissedenler oluyor da ne bileyim. Ben genelde açıklamalarımı kendi programımda yapıyorum. Hani internette kimin ne yazıp yazmadığı, özellikle bu ve benzeri şeylere kimin ne yazıp ne yazmadığı. Mesela şeye hiç cevap yazmadım. Birileri şey yazıyor mesela. İnsanları kandırmayın kardeşim. Yani şey, bu telefon şakası değil ki. Konuştuğun adam yanında. Bu kadar net ses kalitesi mi var filan da. Tabii radyocu ya, biliyor net ses kalitesi olup olmadığını. Hani ben yayında da söylüyorum. Benim önümdeki aletle hani Matrix'in, Yüzüklerin Efendisi'nin falan ses kayıtlarını alıyorlar sevgili dinleyenler. Sen bakma benim telefon şakası yaptığıma bana. Hani Warner Bros. Stüdyo'da filan böyle Matrix'in, Yüzüklerin Efendisi'nin, ondan sonra işte John Wick'in filan ses kayıtlarını bu aletle alıyorlar. Hani gir internete bak diyeceğim de adını markasını söylesem ikinci elini bile bulamazsın yüksek ihtimalle. Hani bunlar ulusal radyo ekipmanı ya hani bunlar. Ama kızmıyorum çünkü teknoloji marketten aldığın bir cep telefonu kulaklıklı mikrofonuyla TikTok'ta yayın yapanlara alıştığı için kitle... Öyle yani, alıştığı için öyle değil mi? Cep telefonuna takıyorsun şeyi. Yıllardır diyorum keşke bu kadar basitleştirmesek bu işi filan diye ama yani. Öyle biliyorsun. Yani telefona kulaklıklı şey, mikrofonlu kulaklık, pardon ters söyledim. Telefona mikrofonlu kulaklık, hatta kutusundan çıkan takıyorsun. Yapıştırıyorsun TikTok'tan yayını. Orada ses tabii.
1: Merhaba sevgili takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? Hepiniz hoş geldiniz filan. Orada ses tabii böyle geliyor.
0: Ses böyle gelince... Adam diyor ki kandırmayın lan millete, adam yanınızda filan. Ya. Ne bilsin, görmemiş ki hiç. Her gireyim bazen diyorum ki cevap vereyim ya sayın abim, hani Bizim aletler, edevatlar, söyleme sahip pahalı biraz. Hani biz ulusal radyo yayını yapıyoruz ya, mikrofonu kaldırınca dünyaya gidiyor. Onun için yani

kötü niyette söylemiyorum. Bilmediğinizden dolayı bu aletleri filan. Bir gireyim, açıklama yapayım istiyorum bazen. Hani bir giriyorum mesela, güzellik uzmanı yazmış mesela bunu. Öyle bir teknoloji mi var lan? Olsa biz de alırız falan diye. Başkasına cevap vereyim diyor. Mesela lahmacuncu mesela. Bir başkasına cevap vereyim diyorum mesela. Emlakçı mesela. Bir başkasına cevap vereyim diyorum mesela. Edebiyat öğretmeni filan. Yani hiç... Millete kandırıyorsunuz. Evet.

Valla bir ara en büyük neşem şeydi ya. Yorumların altında yazan sıkıysa beni ara bakalım filan diyenler var ya. Vallahi onları mumla arar olduk ya sevgili dinleyenler. Onlar ne kadar naif, ne kadar güzel insanlarmış onlar ya. Sıkıysa beni ara da görelim bakalım filan diyenler var onlar. Vallahi arar oldum onları ya. Gerçekten arar olduk onları vallahi. Onlar çok ince insanlarmış onlar ya. Çok...

Acaba Keanu Reeves'e falan yazıyorlar mı mesela? John Wick'te seyrettik. Milleti kandırmayın, o kadar adamı dövemezsiniz. Ya da Van Damme falan. En son filminizde öyle havada takla atamazsınız yani, yalan o işte. Yazıyorlar mı acaba? Vallahi çekeceğim bir video konuyla alakalı da, inanın ki şakaları zor yetiştiriyorum hafta sonuna. Yoksa bizimkiler hani 10 tane böyle soru altta yazılan falan, 10 tane hatta ondan fazla toparlamışlar da elemişler onları. İşte telefon şakalarını nasıl yapıyorsunuzdan, bu bilgileri nerede buluyorsunuza kadar. Çünkü radyoda vermiş olduğum cevap size. Siz de zaten biliyorsunuz, aslında boşuna veriyorum bu cevabı. Çünkü bu cevaplar internete gitmiyor. Mesela pazar günü telefon şakası yayınlayayım, altına yine aynısını yazarlar. Ama internette de şöyle bir olay var. Videoyu yayınlayayım mesela. Hani işte bilgileri şuradan alıyoruz, şu şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan filan diye. Ondan sonra yayınladığım şeye, videonun altına bir daha aynısı yazılabilir. Çünkü kitle çok aktif, çok değişken. Çok değişken. Radyoda da değişken ama radyoda vallahi canın iyiyim radyo dinleyicisi ya. Vallahi billahi yani. Hani yıllardır beraberiz. Hani bir internete bakıyorum, bir radyoya bakıyorum. Vallahi canını yiyeyim ya. Dur size şarkı çalacağım. Vallahi içimden geldi. Dur. Size şarkı çalacağım size. Burada ablan kısmını kardeşiniz gibi algılayın siz. Tamam mı? Şarkıda şimdi bir şey diyecek. Oradaki ablan kısmını siz kardeşiniz. Orada ablanı kardeşin diye algıla. Olur mu radyo dinleyicisi? Bu şarkıyı da sana çalıyorum ey ki radyo dinleyicisi. Adın, yaşın, cinsiyetin ne olursa olsun, nereden dinlersen dinle. Vallahi cansınız yani. Al buyur. Burada ablan kurban olsun sana diyor. Kardeşin kurban olsun sana. Benden gelsin size şarkı. Tamam mı?

Hadi buyurun bak. Selam Serdar Bey. Videolarınızı severek takip ediyorum. Alem FM'de çalıştığınızı öğrenince buradan ulaşmak istedim. Instagram'dan yazdıklarıma cevap vermediniz. 22 yaşında mimarlık öğrencisi olan kızım kendisine hiç yakışmayan birisiyle beraberlik içerisinde. Biz konuştuk fakat ayıramadık. Bu adamı videolardaki ses tonunuzla arayıp kızımdan ayırmanızı rica edebilir mi? Ben de okudum sonuna kadar ya. Ben de okudum yani sonuna kadar. Kızınızı sevgilisinden ayırayım istiyorsunuz yani, öyle mi? Abla. Abla diyorum herhalde, ablasınızdır bilmiyorum. Abla. Abla. İzlediğin videolar telefon şakası. Dur, kahkaha efektine basmayayım. Abla. İzlediğin videolar telefon şakası. Abla. İzlediğin videolar abla, telefon şakası. Abla. Dur arayacağım ya. Arayacağım. Yeter ki.

0: kurban olsun sana.
1: Sıkı sıkı sarıl bana,
0: kurban olsun.
2: Çalıyor mu? Bakayım. Çalıyor, evet. Bakayım. Ne oldu? Dırırt sesi, kapanma sesi. Kapandı. Ulaşamadık. E ne oldu? Hani kızını ayırıyorduk. Hani ne oldu ya? Vallahi billahi ne oldu? Gitti yani. Aha. Yine efkar bastı yani. Abi yıllar önce telefon şakası yapmak için oluşturduğum bir karakter bu kadar ciddiye alındığı için sevineyim mi, üzüleyim mi? Yani sevineyim mi, üzüleyim mi? Bilemedim. Neyse daha galiba o noktalarda değiliz. Seneye karar veririm buna, sevineyim mi, üzüleyim mi diye. Ama aradım, ulaşamadım ben. Kızını ayıracaktım yoksa.

0: Yapma. Herkes çalsın. Oynayacağım.
1: Kocamdan boşanayım mı boşanmayayım mı kararsız kaldım demiş efendim. Kocanıza da sormak lazım ama şimdi siz. Belki adam çoktan boşanmıştır senden.

0: Abi işten geldim, kargo kapının önüne bir şey bırakmış. Bu ne ki ya, hiçbir şey beklemiyorum dedim. Açtım bir baktım. Milli takım tişörtü. Sağ olun. Bu geceki maçta giyeceğim inşallah demiş efendim. İnşallah, hadi bakalım. Ya. Geceki maçta. İyi, giy bakalım hadi. Bugün mü geldi forma? Şimdi spor yapacağım. Abi tüm Türkiye'de seyyar satıcıların kullandığı sarımsakçı anonsunu yapan kişi benim öz kuzenim. Ona bir şaka yapalım diyorum demiş efendim. O mu? Hepsinde başka ama. Hepsinde başka adam. Birinde.
1: Kastamonu, Daşköprü, Samırsak geldi. Kilo 200. Kilo 200. Birinde böyle, birinde. Kastamonu, Taşköprü, Sarımsak geldi. Kilo 200.
0: Yani. Öyle. Değişik. Benim bildiğim öyle yani, değişik değişik değil mi abicim yani? Bu ne sıcak ya demiş efendim. Daha da sıcak olacak, daha da sıcak olacak. Bu adamlar çıkmadan önce sıcağın keyfini çıkartın. Hani sıcakla alakalı daha da sıcak olacak diyenler, dün daha sıcaktı diyenler, bu da sıcak mı diyenler. Bunlar daha çıkmadı. Bunlar daha şeyde, oluşum aşamasında, daha yumurta kabuğu çatlatmadılar yumurtanın, doğmadılar da. Bunlar bekliyorlar. Hani Emre Altun şarkısı gibi, daha da sıcak olacak, daha da sıcak olacak. Öyle gezecekler yani.

Evet, gitmeden önce buyurun bana anlık fotoğrafları gönderin. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Anlık fotoğraf gönderiyorsunuz. Radyoyu nereden dinlediğinizi görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Eve öyle gidiyorum. 0536 901 8902, 0536 901 8902, sevgili dinleyenler. Hayır abi, %95 o demiş efendim. Ha, samırsakçı mı? Abi yaz bana bakalım bir. Yani şimdi adam samırsak seslendirmeni diye nasıl şaka yapacağız ki mesela? Bir yaz bana, bir düşünelim bakalım yani. 0-536-901-8902, 0-536-901-8902. Anlık fotoğraflar Türkiye'nin ya da dünyanın neresinden? Buyurun bakalım. 60, 70. Yine bir kız öğrenci yurdu. Özel kız öğrenci yurdu. Pazar günü çıkıyorum, son fotoğrafım olsun. Peki. Aa, bir yurtta KYK. Peki, Kayseri, tamam. Traktör galiba bu, değil mi? Evet, traktör içinden. Bravo.

Danimarka'dan forklift üzerinde bazı şeyler, ne onlar, beyaz eşya galiba bu değil mi? Bayağı evet. Bizde anlık kedi evde, bravo. Almanya'dan selamlar, bakayım camdan sektirerek çekilmiş, yanınızda bir abi de var değil mi? Evet. Güzel. Soğuk kahve elde. Arabayı birileri kullanıyor. Soğuk kahve de elde. Alınmış kahve. Canımı çektirdin şimdi gece gece. Balkon keyfi. Uzaklarda ama Anıtkabir var. Ankara. Merhaba. Kapkara bir kedinin fotoğrafı gönderilmiş efendim. Kim bu? Gülşah Hanım mı? Yavrularından VS'ye bağ. Kapkara bir kedi fotoğrafı. Kapkara yani. Evden dinleniyor. Teras katı mı burası? Kara kedinin oğlu teras katı. Kocaeli. Çay. Mutfak masası. Tablet. Sonra dur bakayım. Arabadan gönderenler. İsmail Bey onlardan bir tanesi. Merhaba abiciğim.

Yavrularından veremezmiş, kısırmış. Değilmiş, odası pencere kenarı. Nerede bu kedi? İstanbul'da mı? Geleyim onu çalayım ben. Ne tatlı ya. Bakayım, kafa falan basık böyle. Nerede bu? İstanbul'da mı bu eleman? Nerede? Adana devriye görevinden selamlar. Merhabalar efendim, selamlar. Dur, Mümtaz abine göndermiş. Balkonda mehtaba karşı soda. Merhaba abi. Dün Altan Kiraz'la konuştuk, kulaklarını çınlattık senin. Kedi Bursa'daymış. Alamayız ki. Yavru da galiba bu. Evet, galiba yavru da. Evet, balkon sefası yapıyorum. Yoldan gönderen var, işten gönderen var. Evet. Ailece koltuğa dizilip bana göndermiş. Eskiden hani vitrinlerde olur ya böyle, çekyata böyle bütün aile böyle oturur, fotoğraf çekerlerdi, onu şey yaparlardı hani. Görmüşsünüzdür. Siz de olmasa bile görmüşsünüzdür yani. Öyle bir şey. Bakayım. Amerika'dan sevgiler. 3 ekran yetmiyor demiş efendim. Ondan sonra Cima. Dur bakayım. Şuradan. Bursa'dan selam. Merhaba. Abi Van'dayız. Selam ederiz. Merhaba efendim. Oo, çocuklar merhaba. Nasılsınız? Ne güzel bir fotoğraf. 3 tane delikanlı. Eller havada bana fotoğraf göndermiş. Viyana. Abi radyonun güzelliğine bak. Van'dan mesaj var. Altındaki mesaj Viyana'dan yani. Sonra cığıma, dur bakayım. Sonra cığıma lafından kurtulmam lazım benim. Dikkat ettim, bugün kullandım birkaç kere. Bir daha sonra cığıma dersen bana ceza verin, olur mu? Ama bugün olmaz artık yani, yarından itibaren hani bana ceza verin. Yani sonra cığıma. Serdar, sonra cığıma dedin de bana bir ceza ver. İşte istediğin şarkıyı çalayım filan, ne bileyim. Yayında anırayım falan mesela. Böyle şeyler. Kediyle alakalı ne desek tutturamıyoruz. Yavru mu dedik, 5 yaşında dedi demiş efendim. Ne desek tutturamıyoruz. O 5 yaşındaysa onu çalamayız da daha onu artık. Benim kedimi çaldılar yani. Ondan daha çalamayız da, o alışmaz artık bize. Sonra dur bakalım. Şuradan. Karımla yoldayız. Her gece olduğu gibi sendeyiz. Eyvallah efendim. Karınıza da selamlar. Size de selamlar. Teşekkürler. Var olun. Teşekkürler. İş yolundan selam Gaziantep'ten. Merhaba efendim. Şırnak'tan merhaba. Okulları bekliyoruz. Merhaba, merhaba, merhaba efendim. Bakayım şuradan. Az daha yine diyordum biliyor musun? Sonra cığmayı demeyeceğim. Tekrar ederken de diyorum diye demeyeceğim ya da. Adana'dan selamlar. Çiçek, radyo, masa. Eyvallah. Kırbaç cezası verelim demiş efendim. Olur. Böyle yapalım. Sana Instagram'dan kedimin fotoğraflarını göndereceğim. Beğenirsen yavrusundan vereyim demiş efendim. Bu siyaha benziyorsa olur. Instagram'dan mı göndereceksiniz? Olur. Vallahi yalan yok. Benim telefonum yanımda yok. Nerede olduğu hakkında da bir fikrim yok şu an. Yani ofiste bir yerlerde ama. Nerede olduğu. Kapatınca bakayım. Ben bir daha kediyle aynı. Hani benim kedimi çaldılar çünkü. O çok büyük bir üzüntü. Ondan sonra bir daha bir kediyle aynı evde.

0: şey oluyor, bir video oluyor falan. Onu yüksek ihtimalle Serdar Ortaç'a gönderiyorsunuz sevgili dinleyenler. Çünkü çoğu bana gelmiyor. Yani bilginiz olsun. Instagram Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp, Twitter Serdar Gökalp, Twitter Serdar Gökalp, kısaca her yer Serdar Gökalp, her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim değerli dinleyenlerim. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir, alemfm.com. Var mı unuttuğumuz bir şey? Yok herhalde. Önce saat 16, daha sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun. İnşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.
2: Anladım ki sen yalansın. Yalanlarla kalp çalansın. Arkamı dönüp seni aramışım. Bir bakmışım ki yalanmışsın. Ben içimde hep seni, sense hep ayrılığı taşımışsın. Senden son bir ricam var. Şu hesabı kes de üstü kalsın.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuş

Kalp kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.